0: Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek derece ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacak, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün ikimimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerinse senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.
1: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir. Yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefede hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi khafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, O'nun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, O'nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, O'nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, O'nun koruyup gözetmesine iltica ettim. O'nun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, İmdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena lekel hamdu kema yenbeği li celali vecihike ve azameti sultanike. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك Allah'ın saltanatının azameti vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, her canlı nefes alıp verdikçe, her yaprak sallandıkça selat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon salat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salat ve selam olsun. Allah'ım, nefislerimizin isteklerine, şeytanın vesveselerine mağlup olmaktan, azabına mustahak olmaktan, nifak ve riyadan, dostlarına düşmanlık etmekten, düşmanınla dost olmaktan, zulüm etmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten zatına sığınırız. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yol olan İslam yolundan ayırma ya Rab. Allah'ım, sen peygamberleri hak ile gönderdin, kitabı hak ile gönderdin, dini mübini İslam'ı hak ile gönderdin. Bunda hiç şüphe yoktur. Öyleyse ey Rabbimiz, bizi hak ile gönderdiğin peygamberine uyan, kitabına uyan ve İslam'a uyan ve bu uğurda sadakatle çalışan salih kullarından eyle. Allah'ım, kimsenin kimseye yar ve yardımcı olamayacağı, şefaat edemeyeceği ve gözlerin yerinden fırlayacağı hesap gününde bizim yar ve yardımcımız sen ol ya Rab. Allah'ım, kabir azabından, kıyametin dehşetinden, hesap gününün zorluğundan, cehennem azabından, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, gözlerimizin aydınlığı, gönül bahçelerimizin meyvesi olan çocuklarımıza merhamet et. Onları salihlerden eyle. Onları bizim için fitne vesilesi kılma. Allah'ım, senin bize emanetin olan eşlerimize ve çocuklarımıza karşı merhamet ve adaletle davranmayı nasip eyle. Allah'ım, geleceğimizin teminatı ve varislerimiz olan evlatlarımızı İslam ahlakıyla ahlaklandırmayı, zatını sevdirmeyi, peygamber-i zişanı sevdirmeyi, kitabını öğretmeyi ve onunla amel etmeyi öğretmemizi nasip eyle. Allah'ım, bizlere küçükken merhamet kanatlarını açan, türlü sıkıntılarla bizleri büyüten, bizlere bir sıkıntının isabet etmesi onları çok üzen ve evlerimizin bereketi olan anne ve babalarımıza merhamet et. Bizler bakıma ve şefkata muhtaç iken bize nasıl bakıp şefkat ettilerse bizleri de onların bakıma ve şefkata muhtaç olduklarında onlara bakıp şefkat eden, onları üzmeyen ve haklarına riayet eden kullarından eyle. Allah'ım, hastalarımıza Şafi ismi şerifinin hürmetine acil şifalar eyle. Muhakkak senin şifandan başka şifa yoktur. Borçlularımıza Vedud ve Samet ismi şerifinin hürmetine hayırlı mal ve borçlarını eda etmeyi nasip eyle. Darda kalanlarımıza Mu'in ismi şerifinin hürmetine yardım eyle. Allah'ım, alimlerimize sorumluluk, cahillerimize ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavrayışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, ihtiyarlarımıza bilgi, gençlerimize vakar ve ahlak, öğretmen ve üstadlarımıza, öğrencilerimize inanç, uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, davetimize gerçek dindarlarımıza dini anlayış, ümitsizlerimize ümit, zayıflarımıza güç nasip eyle. Allah'ım, bizi yaşattığın sürece günahları temelli terk konusunda bize merhametinle yardım et. Fayda sağlamayan boş şeylerle uğraşmama konusunda da rahmetinle bize yardım et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bize seni bizden hoşnut kılacak şeyleri güzel görmeyi nasip et. Allah'ım, bizleri senin azabına müstahak olacak kötü günahlardan uzak tut. Bizleri iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve sana iman eden ve imanını ispat için serden geçen kullarından eyle. Allah'ım, yeryüzünde senin yüce isminin ve dininin hakim olması için canları ve malları pahasına savaşan ve bu uğurda zalimlere esir düşen, onların insanlık dışı işkencelerine maruz kalan mücahitlerimize yardımını gönder. Onlara düşmanlarımızı kahredecek bir iman ve sabır nasip eyle. Düşmanlarını kahret, güçlerini dağıt. Kahhar ismi şerifinin yüzü suyu hürmetine onları bizim elimizle kahreyle ya Rab. Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın. Allah'ım, senin ilahi rızan için, senin din-i mubin-i İslam'ın için mücadele eden ve bu uğurda cezaevlerine düşen kardeşlerimize, Müslümanlara yardım eyle ya Rab. Zalimlerin, yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan müşriklerin, eziyet ve işkencelerine maruz kalan Müslüman kardeşlerimize yardımını gönder ya Rab. Allah'ım, düşünmemiz gerekip de düşünmediğimiz, yapmamız gerekip de yapmadığımız, bilmemiz gerekip de bilmediğimiz, yaşamamız gerekip de yaşamadığımız şeylerden dolayı sonsuz merhametine sığınırız. Allah'ım, kullarına karşı kaba davranmaktan, onlara zulmetmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten ve ona karşı gelmemekten ve hakkı söylemeyip gizlemekten, hakka karşı kayıtsız kalmaktan, emrine muhalefetten, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, şek ve şüphe bunalımından, imansızlık buhranından, nifak girdabından, küfür bataklığından, şirkin zulümatından, zatının karanlıkları aydınlatan nuruna sığınırız. Allah'ım, kalbimizin katılaşmasından, dillerimizin zikretmemesinden, basiretimizin körelmesinden, kulaklarımızın hakkı duymamasından, Rahman sıfatına sığınırız. Allah'ım, bize verdiğin kıymetli hayatımızı senden gafil, dininden bihaber, kitabından bihaber, anlamsız ve gayesiz yaşamaktan ve bu şekilde ölüp huzuruna gelmekten sana sığınırız. Allah'ım, isyana götürecek fakirlikten, sapkınlık ve gurura götüren zenginlikten, ihtiyarlığın çaresizliğinden, esir edici cehaletten, dünyanın geçici nimetine aldanıp ona gönderiliş gayemizi unutmaktan Samet, Vedud ve Alim sıfatına sığınırız. Allah'ım, bencilliğin ve kibrin neticesi olan yalnızlıktan, cesaret ve gücün neticesi olan zulümden, dünyaya haris olmanın neticesi olan zatına öfkelenmekten, insanlara medar-ı saadeti dareyn olan ayetlerini yalanlamaktan, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, zenginlere ve idarecilere paraları ve makamları için hürmet edip tevazu göstermekten, geçici dünya menfaati için dinine ihanet etmekten Rahman, Rahim ve Gaffar sıfatına sığınırız. Allah'ım, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım, azametin ve celalin hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ol Habibin Muhammed Mustafa hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Sana yönelen, sana tevazuyla boyun eğen ve sana tevazuyla yalvaran, dua eden Müslümanların dualarını kabul eyle ya Rab. Muhakkak ki dönüşümüz sanadır.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Ya Mubdi, ya Mubdi. Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi. Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid. Varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana ait. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid. Kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır, gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin. Boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim. İşte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad. Varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin.
2: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beklerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun al ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine Ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Şafii mezhebine göre hamile veya süt emziren kadın güç yetiremediği için oruç tutmazsa yıl içerisinde uygun bir vakitte kazasını yapar. Ancak kendisi için değil de bebeği için oruç tutmazsa kaza ile birlikte ayrıca fidye vermesi gerekir. Bu hüküm kendisinden dolayı değil de velev çocuğu olsa dahi başkası nedeniyle oruç tutmayan herkes için geçerlidir. Yıl içerisinde kaza edilmesi gereken oruç bir sonraki yıla sarkarsa ayrıca fidye vermelidir. Fidye yıl geçtikçe katlanır. Hanefi mezhebine göre yukarıda zikreden sebeplerden dolayı kişiye fidye gerekmez, sadece kazanın yapılması kafidir. Şafii mezhebine göre fidye fıtır sadakasının dörtte biri miktarındadır. Fidyenin para olarak verilmesi fakirler açısından daha evladır.
2: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı Efendim.

0: Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, ahir zaman olduğu ve heva ve hevesler muhtelif olduğu zaman, bid'atler hususunda işte o zaman size köy ehlinin ve de koca karıların itikadını tavsiye ederim.
1: Bir hadis, bir ders.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله

Ve fil bakari sığırda ise vel ma'zi keçide ise yine keçiyle ilgili 2 yaş sınırı da sadece Şafii mezhebinde vardır. Keçide ise senetani 2 yılını kesinlikle doldurmalıdır. 2 yılını kesinlikle doldurmalıdır. Ve dehalet fi thalifeti ve 3. yıldan da gün almalıdır. Ve fil da'ni koyunda ise 1 yılını tamamlamış olmalı. Ve dehale fi thaniyeti 2. yıldan gün almış olmalı. Ya da kıymetli arkadaşlar şu ön dişlerini, süt dişleri dediğimiz ön dişlerini atmalıdır. Eğer ön dişlerini attığı takdirde öyle ki 1 yaşını tamamlamazsa dahi koyun kurban olarak kesilebilir.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Oto ön göğüs pelişleri toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Işıtı'nın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

Bil ki insanların Allah'a en çok itaat edenleri, günahlara karşı en fazla buğz edenleridir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı efendim.

Hazreti Ömer şöyle demiştir: fazla konuşmayı terk edene, eşyanın hakikatini olduğu gibi bilip gereğine göre hareket etme ve her şeyi yerli yerine koyma yeteneği verilir. Fazla bakmayı terk edene kalp huzuru verilir. Fazla yemeyi terk edene ibadetin hazzı verilir. Fazla gülmeyi terk edene korku, saygı ve hayranlık uyandıran bir ululuk ve azamet verilir. Şaka yapmayı terk edene zarafet ve değer verilir. Dünyaya gönül vermeyi terk edene ahiret sevgisi verilir. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını düzeltme imkanı verilir. Allah'ın zatının nasıl olduğunu araştırmayı terk edene münafıklıktan kurtuluş verilir.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasuç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım. Aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim diye insanlar zalim oluyorlar. İnsanlar yamuluyorlar değil mi? Unutmayın, yarın onların tümünü o cehennemden kurtulmak için o zalimler ellerinden çıkarmayı göze alacaklar ama geçmiş olsun. Öyleyse madem ki o dünyalıklar sebebiyle insanlar sapıyorlar, gelin bugünden feda edin, yarın feda edeceğiniz dünyanızı bugünden feda edin de cehennemden bugünden kurtarın kendinizi, bugünden cenneti kazanın. Şu anda dükkanını geçen yıla oranla iki misline çıkarmaya çalışanlar, şu anda ekonomik gelirlerini 10 yıl öncesine oranla 10 misline çıkarma kavgası verenler, dünyayı kıbleleştirenler, eğer bu işi yaparlarken ahireti ihmal ediyorlarsa, namazı terk ediyorlarsa, Müslümanca bir hayatı terk ediyorlarsa, unutmayın, sadece şu anda elinizdeki mallar mülkler değil, ufak dükkanlar, tezgahlar değil, şu dünyanın iki misli bir mülkünüz olsa, yarın cehennemden kurtulmak için onları fedaya hazır olacaksınız. Yarın cennete gidebilmek için onları fedaya hazır olacaksınız. Gelin akıllarınızı başlarınızı alın da bugünden feda edin. Onlar adına bugünden sapmayın. Dünya ve dünyalıklar adına cenneti unutmayın. Dünya pazarı size namazı unutturmasın. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın.
1: Gönüllere akan ses. Çağrı FM. Tam 99.

0: o da fedadır senin dinin olan İslam uğruna.
1: Gönülleri ısıtan radyo Çağrı FM.

İbrahim dedi ki, ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik.

Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona "Evladım," dedi. "Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum." Oğlu "Babacığım," dedi. "Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin."

Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şakağı üzere yere yatırınca, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin, dedik. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.

0: Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e.
1: كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı.

Biz de ona salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı İshak'ı müjdeledik. Kendisine de İshak'a da feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi haberler. ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, işgal rejimi televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında İran saldırısı nedeniyle ABD ve soykırımcı Siyonistlere sert dille eleştirdi. Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken terör devleti ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Carlson, bir İsrailli olarak daha yeni Gazze'de binlerce çocuğu katletmiş bir ülkede yaşarken terör rejimi ifadesini kullanmadan önce bir durup düşünmen gerekiyor dedi. Ahlakını kaybetti dediği Siyonist işgal rejimini ırkçılıkla suçlayan Carlson, Araplara hayvan ya da insanaltı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor diye konuştu. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait drone'un bir grup Filistinliyi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi, çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı. Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini, bir devlet hastanesinin yakınındaki alanları ve yoldaki bir motosiklete hedef aldı. Habere göre en ölümcül bombardıman Sur bölgesindeki bir kasabayı vurdu ve aralarında bir Suriyeli vatandaşın da bulunduğu 12 sivil katledildi. Siyonist işgalciler ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle Gazze'de yaklaşık 1,6 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Konuyla ilgili yapılan son açıklamada yaşanan insani krizin boyutlarına dikkat çekildi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu, özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'yla 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Trump'la Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, Netanyahu'nun görüşmeden sonra telaşa kapıldığı öne sürüldü. Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı, savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Bursa Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. Sosyal market projesi sayesinde aileler, kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaç duydukları temel gıda ve yaşam malzemelerini kendi tercihlerine göre seçebiliyor. Böylece aileler hem ihtiyaçlarını belirleme imkanı buluyor, hem de alışveriş ortamında destek almanın mutluluğunu yaşıyor. Market içerisinde un, yağ, şeker, pirinç, makarna, bakliyat ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç malzemesi yer alırken, gönüllüler de ailelerin alışveriş sürecinde yardımcı oluyor. Yardım almaya gelen vatandaşlarsa yapılan desteklerden dolayı hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, bayram öncesi ve sonrası yardımların devam edeceğini söyledi. Güvendik, hayırseverlere de teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,26 oranında arttı. Yükselişte gübre ve enerji kalemleri belirleyici oldu. Aylık bazda %3,89, yılbaşına göre %11,25, yıllık bazda %34,26 tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu. Yıllık artış %48,33, aylık artış ise %9,69 olarak kayıtlara geçti. Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam etti. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de %35,07 olarak paylaşıldı. Aylık bazda %4,16, yılbaşına göre %15,33, yıllık bazda %35,07. Bu oranlar, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti. Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayını iptal etti. Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Merkezi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini kararlaştırdı. Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmış, dolaylı olarak parti yönetimini eleştirmişti. Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi. Söz konusu ağın, Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Kent merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçeleriyle Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu, Doğum İstatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1.323.000 olan canlı doğum sayısı 2025 yılında 895.374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. ABD'de gizemli madde paniği yaşanıyor. Olay, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde yaşandı. Eyalet yetkililerinin açıklamalarına göre ilk yardım ekibi aşırı doz madde kullanımı şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldı. Ekipler evde 4 kişiyi tanımlanamayan maddeye maruziyet sonucu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti. Diğerinin tedavisi ise sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü danışmanı Dr. Wassim Örti yaptığı açıklamada virüsün Bundibugyo adlı bu özel türüne karşı iki aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti. Ancak hiçbirinin henüz klinik deney süreçlerinden geçmediğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın kapsamında şu ana kadar 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli can kaybı olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında, ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Galibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor, ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel Sumud filosu konvoyu Sirte yakınlarında pazar gününden bu yana beklemeye devam ediyor. Konvoydaki aktivistlerden mühendis Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada, aktivistlerden oluşan bir heyetin ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi. Ceyhun, ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde İttihadul Ulema tarafından yapımı planlanan Medresetü Zehra Kız Kur'an Kursu'nun temel atma merasimi dualarla gerçekleştirildi. İpek Yolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde toplam 1500 metrekare olarak inşa edilecek Medresetü Zehra projesi ile 80 kız öğrencinin yatılı olarak eğitim alması sağlanacak. Kur'an ilimleri, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh başta olmak üzere tüm İslami ilimlerin öğretileceği projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Temel atma merasimine medrese alimlerinin yanı sıra imamlar, iş dünyası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İttihadul Ulema üyesi Molla Abdurrahim Timurtaş, medreselerin önemi ve günümüzde İslami eğitime duyulan ihtiyaç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Haksiyat Van Şube Başkanı Mehmet Tasansa, ilim yuvalarına verilen desteklerin sadakayı cariye olduğuna dikkati çekti. Müsiyat Van Şube Başkanı Abdullah Aras da zeki çocukların medreselere yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından kurban kesilerek İmam Hatip Şeref Ayna'nın yaptığı dua eşliğinde medresenin temeline ilk harç döküldü. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan biri çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak'la Nisan arası 4 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Yaklaşık 170 bin firma ve 21,1 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarı korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram alışverişi hareketlendi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, vatandaşlarsa kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar daha çok lokum ve şekerleri tercih ettiler. Batman'daki şekerleme esnafında da hareketlilik başladı. Batman esnafı, bayram alışverişlerinin özellikle son günlerde yoğunlaştığını belirterek, erken alışveriş yapmanın daha avantajlı olduğunu kaydetti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanırken, uzmanlardan önemli uyarılar yapılıyor. Batman Merkez Bıçakçı Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Şebnem Ceren Ertek, özellikle kırsal alanlarda vakaların daha sık görüldüğünü belirterek korunma yöntemleri ve hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ertek, özellikle bahar ve yaz aylarında tarım arazileri, bağ, bahçe, ormanlık alanlar, piknik yerleri ve ahır gibi bölgelerde kene temasının daha fazla görüldüğünü belirtti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlıklara dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke ekonomisinin bu süreçte fayda gördüğünü söyledi. Bayraktar, 3.3 milyon kurbanlığın kesilmesinin beklendiğini belirtti. Bayraktar, Et ve Süt Kurumu'nun besicilerin elinde kalan hayvanları almasının önemine de dikkat çekti. Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
3: Çağrı FM. Çağrı. Gönüllere akan ses.

0: Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: Şu an Çağrı Efendisiniz.
2: Çağrı Efendisiniz.

Subhanallahi ve bihamdih adad halqihi ve rida nefsih ve zinat arşihi ve midad kelimatih. Subhanallahi ve bihamdih adad halqihi ve rida nefsih ve zinat arşihi ve midad kelimatih. Subhanallahi ve bihamdih adad halqihi ve rida nefsih

Allah'ı her şeyden tenzih eder, yarattıklarının sayısınca, onu memnun ve hoşnut edecek vesileler adedince, onun arşının yani hükümranlığının ağırlığınca ve onu anmak üzere olan kelimelerin çokluğunca onu tesbih ederim.''

0: Bir dakikalık fetva.
1: Ezan okunduğu esnada müezzinin söylediklerini tekrar etmek ve akabinde ezan duası okumak sünnettir. Bazı Hanefi kaynaklarında ezan esnasında ayakta durmanın mendup olduğu belirtilse de mescide girenlerin veya başka bir ortamda bulunanların ezanı bu şekilde dinlemelerini tavsiye eden sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Mescide girenlerin oturmadan önce iki rekaat tahiyyetül mescid namazı kılmaları sünnettir. Bu sırada ezan okunuyorsa önce ayakta ezan dinlerler, sonra tahiyyetül mescidlerini kılarlar.
2: Tam 99
3: Çağrı Efem.

Fil bakari sıfırda ise vel ma'zi keçide ise yine keçiyle ilgili 2 yaş sınırı da sadece Şafii mezhebinde vardır. Keçide ise senetani 2 yılını kesinlikle doldurmalıdır. 2 yılını kesinlikle doldurmalıdır. Ve dehalet fi thalifeti ve 3. yıldan da gün almalıdır. Ve fil da'ni koyunda ise 1 yılını tamamlamış olmalı. Ve dehale fi thaniyeti 2. yıldan gün almış olmalı. Ya da kıymetli arkadaşlar şu ön dişlerini, süt dişleri dediğimiz ön dişlerini atmalıdır. Eğer ön dişlerini attığı takdirde ölev ki 1 yaşını tamamlamazsa dahi koyun kurban olarak kesilebilir.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu?
5: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Diğer Elit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
13: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan. Daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından. Bilinsin, yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın. Ve ölüm, ölüm de yalnız.

Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Eti yenen hayvanların sütü temiz, yenmeyenlerin ise necistir. Kaidesi gereği yenmeyenler kategorisi içerisinde yer alan evcil eşek etinin sütü necistir. Dolayısıyla sütünün içilmesi veya bazı kozmetik ürünlerde kullanılması caiz değildir. Ancak tıbbi olarak faydalı olduğu ispatlanırsa ve alternatif de bulunmazsa bazı tedaviler için kullanılabilir.

Lakin yelzemul mer'ate keşfu vecihâ. Kadın yüzünü açması lazım. Fe in eradet es-sitra anin-nâsi. Eğer insanlardan sakınmak istiyorsa, insanlar benim yüzümü görmesin diye istiyorsa, sedelet aleyhi şey'en, diyor ki bir şey sarkıtır. Sedele bir perde sarkıtır. Bi şartı ella yemesse vecihâ. Diyor ki tabi bu onun yüzüne de değmemesi lazım. Buna rağmen fe in messehu min gayri ihtiyariha, istemeden yüzüne temas ederse lem yadurra, onun herhangi bir zararı olmaz.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
4: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
2: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat. Muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden Allahü Teala'nın misilsiz ara

0: bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
4: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan bir kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak.
1: Cuma muhabbeti her cuma saat 10'da Radyonuz Çağrı FM'de.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün de günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aksu FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Adana'dan Mustat FM ve Van'dan Serhat FM olarak ortak yayındayız kıymetli dostlar. Güzel bir program olması dileğiyle Cuma Muhabbeti başlıyor kıymetli dostlar. Bugünkü konumuzu söyleyelim inşallah, kardeşlerimiz mesaj yazacaklar. Ve inşallah konuyla ilgili mesaj yazan kardeşlerimiz arasından, dinleyicilerimiz arasından program sonunda iki dinleyicimize sürpriz hediyelerimiz de olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Kıymetli dostlar, malumunuz üzere bayram yaklaşıyor ve bayramda belki de en sevindireceğimiz kişiler de yetimler olacak kıymetli dostlar. İnşallah Yetimler Vakfı'nı, çalışmalarını konuşacağız kıymetli dostlar. Birazdan değerli bir konuğumuz hattımızda olacak ve kendisiyle Yetimler Vakfı'nın çalışmalarını, yetimlerle ilgili çalışmalarını konuşacağız inşallah.

Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Yetimlerle ilgili. Evet, konu başlığımız yetimler kıymetli dostlar. Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Allah-u Teala Nisa suresinin 10. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak buluğ çağına erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri doyur, yetimin başını okşa.

Kıymetli dostlar, radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hatırlatalım. Cuma Muhabbeti programındayız. 8 Kardeş Radyo'yla birlikteliğimiz başladı kıymetli dostlar. Ve konumuz yetimler kıymetli dostlar. Yetimleri konuşacağız inşallah. Şu bayram yaklaşıyor. Yetimleri nasıl sevindireceğiz? İnşallah Yetimler Vakfı yetkililerinden Cemil Ünsal hocamız birazdan hattımızda olacaklar ve kendisiyle inşallah yetimleri konuşacağız kıymetli dostlar. Sizler de yetimler başlığıyla inşallah yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında inşallah tekrardan birlikteyiz.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti devam ediyor.
2: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında bugünkü konuğumuz Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız. Şu anda hattımızdalar. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Bütün dinleyenlere hayırlı cumalar, bereketli, bol kazançlar diyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, telefonu biraz daha yakın tutarsanız inşallah, hoparlörden değil de böyle normal telefon gibi konuşursanız inşallah sizleri daha iyi duyacağız
1: evet,
0: hocam.
1: Teşekkürler. Aynen evet, o şekilde. Evet.
0: Değerli dinleyenler, 8 Kardeş Radyo'yla 8 ilden ortak yayındayız ve dedik ki yetimleri konuşacağız. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. İnşallah yayın akışımız içerisinde yetimlerle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. İnşallah konuğumuzu uğurladıktan sonra yorumlarınıza da yer vereceğiz. Bakalım kardeşlerimiz neler yazacaklar. Değerli hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hemen konuya geçelim isterseniz. Yetimler Vakfı ile ilgili inşallah özellikle bayram hazırlıkları nasıl? Az önce de programın hemen girişinde onlarca ayet var, onlarca hadis var. Sadece bir iki tanesine değindik. Zira belki de insanın hani derler ya, sevaphanesine yazılacak en büyük hayırlardan birisi de yetimleri sevindirmek, yetimlerin malına sahip çıkmak. Onları bayramlarda evet. Ve özel günlerde belki de sevindirmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisleri bu yönde değerli hocam. Buradan başlayalım hocam. İslam'da yetimleri nereye koymak lazım değerli hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Tekrardan size hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Herkese Allah'ın selamına selamlıyorum. Yani bize göre yetimleri tabii gönüllere koymak lazım, baş tacı etmek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü onlar, yetimler aslında ümmete emanettir. Biliyorsunuz yani şer'i olarak aslında yetimlere hani zekat düşmüyor.
0: Evet.
1: Fakat bunun hikmeti şudur, bunun hikmeti yani aslında Müslümanlar, İslam devleti yetimlere bakmakla yükümlüdürler. Yani bu bir sorumluluktur, bir evet. Farizadır. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekilde bir ehemmiyet vermiş. Ayet-i kerimelerde de وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنٍ Yani siz işte yetimlerin malına ancak iyilikle yaklaşın. Yani onun dışında ondan uzak durun. Ve onlara verdiğiniz sözleri de yerine getirin bu şekilde. Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz yetimlere çok büyük bir önem vermiştir. Onları baş tacı etmiştir. Yetimleri kendi evine alarak onları okşanmış, yıkanmış, saçlarını taramış ve aile efradına da yetimlere karşı merhameti olmasını daima emretmiştir, tavsiye etmiştir. Aynı şekilde İslam ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla yetimlerin İslamiyet'te Müslümanların yanında çok büyük bir kıymet ve değeri vardır. Müslüman olarak bu değeri vermemiz lazım. Biz Yetimler Vakfı olarak da bu konuda üzerinde düşen görevi sorumlu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sizin gibi değerli, kıymetli gönüldaşlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi gerçekten bu anlamda biz kardeş radyolar olarak Yetimler Vakfı'nı yakından takip ediyoruz. Ve gerçekten de hani takdire şayan çalışmaları var. Bunu da duyurmak adına sizlere de söz hakkı verelim değerli hocam. Şimdi evet. Şöyle başlayalım isterseniz. Şu bayramda önümüzde bir kurban bayramı var. Ve belki de evet. En sevindirebileceğimiz gerek evet. Ziyaretlerle, gerek bayramlıkla, gerek kurban etiyle, gerek hani harçlıkla yetimleri nasıl sevindiriyoruz? Yetimler Vakfı olarak ne gibi çalışmalarınız var? İsterseniz evet. Böyle sıralayarak başlayalım. Yurt içi evet. Ve yurt dışından örneklerle de sıralayabiliriz. Evet. Buyurun değerli hocam.
1: Allah razı olsun. Yani asıl amacımıza zaten değindiniz.
0: Evet.
1: Yani bizler Yetimler Vakfı olarak sizin gibi gönül vermiş değerli kardeşlerimizle yılın 12 ayı boyunca yetimlerin evet. Yanındayız. Onlara hamilelik etmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Maddi manevi ihtiyaçlarını

0: çalışıyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir köprü vazifesini görmekteyiz. Dediğim gibi farklı zamanlarda farklı projelerle yetimlere yani yardım etmeye çalışıyoruz. Nedir bu hani projelerimiz derseniz, bunlardan hani birincisi okulların açılmasıyla eğitim desteği veriyoruz, hayırseverlerimizin desteklerle. Kış geldiğinde bir bot, bir mont projesiyle kışlık ihtiyaçlarını, giyimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Yani 3 aylara girdiğimizde özellikle aynı yardımlar, bunlar işte gıda olsun, giyimler olsun yapmaya çalışıyoruz. Yine işte hayırseverlerimizin bağışlarıyla, destekleriyle ayda bir, 2 ayda bir, en fazla 3 ayda bir 2 kilogram olmak üzere yetim ailelerimize et yardımda, kırmızı et yardımda bulunuyoruz. Tabii bunun dışında bazen beyaz et gelir, işte kahvaltılıklar gelir, farklı yardımlar gelir. Biz bunları anında bu yetim ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine işte özellikle bayramlarda bayramlık hediyeler nedir bunlar? Özel giyimdir. Hani malum yetimlerin, çocukların bayramlarda en çok sevineceği şey aslında giyimdir. Ya da harçlıktır. Tabii harçlık da hani hayırseverlerimizin destekleri olduğunda harçlıkları da ulaştırıyoruz. Ama özellikle yani yetimlerin sevinçlerine, gülümsemelerine, dualarını almaya ortak olmak için hayırseverlerimize aslında bu teklifi götürüyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ve bu vesileyle her bayramda özellikle onları giyindirmeye, sevindirmeye çalışıyoruz ki Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar hep bunu yaptık. Başardık yani çok şükür. Tabii sizin vesileniz de yani biz tabii duyuruyoruz. Zaten önümüzde bayram var, Kurban Bayramı var. Şu anda zaten çalışmalarımız sürüyor. Giyimle alakalı çalışmalarımız da var. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini etkilemezler. Biz de bu vesileyle onlara ulaşır. Giyim faaliyetlerimizi de inşallah gerçekleştiririz. Bu vesileyle onları sevindiririz, dualarını alırız, gülümsemelerine ortak oluruz. Özellikle bunu yapmak isteyen hayırseverlerimize diyoruz ki buyurun siz de gelin. Mağazaya birlikte gidelim. Yetimler geldiğinde onların işte giyimlerine yardımcı olun, başlarını okşayın, merhamet gösterin. Birebir hani orada onların dualarını alın. Bu şeye ortak olun şeklinde bu faaliyetlerimiz de var elhamdülillah. Ve dediğiniz gibi şu anda işte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Zaten bir aydan fazladır kurban çalışmalarımızı sıkılaştırdık. Şu anda kardeşlerimiz sahada çalışıyorlar. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki amacımız da gerek yurt içinde olsun gerek yurt dışında olsun yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine kırmızı et, kurban eti ulaştırmaktır. Bunu hani birkaç yıldır elhamdülillah yapıyoruz ve her bayramda da bu kardeşlerimize, yetim kardeşlerimizin evlerine kırmızı et götürüyoruz. Bu vesile onların dualarını alıyoruz. Yetimler Vakfı olarak da yurt içinde olsun, yurt dışında olsun inşallah bu yıl yani 2026 yılında 12 ülkede bizim kurban faaliyetlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Şu anda bazı temsilci kardeşlerimiz zaten gittiler. Orada çalışmalarını yapıyorlar. Kurban alanlarımızı yapmışız. İnşallah programlarımızı yapmışız. Şu anda bugün de giden kardeşlerimiz var yurt dışında. Yarın da gidenler vardır ve bayrama kadar inşallah gidecekler. Bizim işte hedefimiz 12 ülkede bu yılda kurban kesimlerini gerçekleştirmek ve orada bulunan yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaktır ve inşallah çalışmalarımız devam etmektedir.
1: Evet. Peki değerli hocam, şimdi az önce parantez içerisinde yakaladım. Hani
0: Evet.
1: siz dediniz ki yıl 12 ay, değil mi hocam? Çünkü yani bu
0: Aynen.
1: musluğun sürekli açık olması lazım ve yetimler
0: Tabii
1: de
0: ki.
1: bugün yani özellikle dinimizde belki de en önemli yere sahip insanlardır. Ta ki
0: Evet.
1: olgunluk yaşına erişinceye kadar bunlara bakmamız lazım. Yani
0: Evet.
1: dediğiniz gibi aslında devlet bununla yükümlüdür ama belki de şu anda tam anlamıyla İslami şeyi yerine getirmediği için de bizim üzerimize düşüyor bu anlamda.
0: Aynen,
1: Siz vakıf
0: aynen.
1: olarak peki hocam acaba yeteri kadar destek görebiliyor musunuz bu anlamda? Bağış yapan kardeşlerimize, ağabeylerimize, bacılarımıza ne gibi bir duyurunuz olur hocam?

0: Allah razı olsun. Yine önemli bir noktaya tabii temas ettiniz. Şimdi bu tür yardım kuruluşları tamamen yani özel çalışmalardır. Hani işte devletten bir yardım alıp da çalışan kurumlar değildir. Tamamen hayırseverlerimizin destekleriyle, katkılarıyla, gönüllü çalışanlarıyla yürüyen bir çalışmadır. Hani başta dediğim gibi biz de sadece köprü vazifesini yapıyoruz. Onun dışında bu çalışmalarımız hayırseverlerin destekleriyle yürümektedir. Tabii ki toplumda hani yetimlik bir gerçek olduğu için sosyal olarak insanlar yetimlere karşı merhamet yönüyle daha iyi bir çalışma oluyor. Dolayısıyla hani bir merhamet, bir şefkat, bir işte yardımseverlik, danışma bu konuda görüyoruz elhamdülillah. Ama bunlar yeterli midir? Tabii ki yetersizdir. Aslında bizlere hani başvuran daha fazla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Bizler de kendi imkanlarımıza göre bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi hayırseverlerimizin katkıları ne kadar fazla olursa bizler de daha fazla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız. İnşallah ulaşacağız. Bizler tabii hiçbir zaman durmadık. Yani maddi ihtiyaçları bir sorun yapmadık. Gerektiğinde maddi ihtiyaçları yerine getirmek için, karşılamak için çalışmalarımız oluyor. Yani ihtiyacımız olduğunda hayırseverlerimize gidiyoruz, anlatıyoruz ve bu konuda destek görüyoruz elhamdülillah. Ama hani dediğiniz gibi daha fazla ihtiyaç vardır, daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu oranda da inşallah bizler de daha fazla yetim öksüze ve ihtiyaçlarına ulaşacağız. Hayırseverlerimize, gönüllerimize, şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bizi dinleyen kardeşlerime, bacılarıma yani şunu söylemek istiyorum. Kurban Bayramı'na giriyoruz. Belki bu yurt dışında olsun, yurt içinde olsun yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu belki evlerine kırmızı et girmiyor. Bu bir gerçektir. Özellikle yurt dışında daha fazla ihtiyaç vardır. Bunu görüyoruz. Yurt içinde de aynı şekilde. Dolayısıyla en azından bu Kurban Bayramı'nı vesile kılalım. Bu konuda bağışlarımızı yapalım, hayırlarımızı yapalım. Kendileri için bir sadaka olsun, bir bağış olsun, bir hayır olsun. Belki işte öyle insanlar, öyle kardeşlerimiz vardır ki hiç bugüne kadar bir kurban kesmemişler. Belki hani maddi diyelim ki yani maddi olarak bunu kesmeyebilen kardeşlerimiz, bacılarımız olabilir ama imkanı olduğu halde bu sünneti, bu vacibi yerine getirmeyen kardeşlerimiz de mutlaka vardır. Eğer sesimiz ulaşıyorsa ya da işte kendisine ulaşıp da başkana ulaştırabilenler ulaştırsınlar. Yani bu kurbanı vesile kılarak bu sünneti ihya edelim. Yani bu hayra ortak olalım. Hiç evlerine yıl boyu et girmeyen kardeşlerimize kurban vesilesiyle bağışlarımızı yaparak onların evlerine de bir kırmızı et girsin. Onlar da gerçek manada bayram yapsınlar. Ve şu anda zaten çalışmalarımız yapılıyor. Kurban bağışlarını alıyoruz. Hızlı bir şekilde. Fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla yetersizdir. Bunu şu anda an itibariyle yetersiz buluyoruz. Kardeşlerimiz, bacılarımız kurban bağışlarını son güne bırakmasınlar. Şimdiden bağışlarını yapsınlar ki bizler de ona göre programımızı yapalım. Neticede bu bir programdır. Dedik yani 10-12 ülkede kesimlerini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şimdiden bağışlarını yapsalar inşallah hayırlı olur. Yani sizin aracınızla özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Son güne bırakmasınlar. Bugüne kadar hiç kurban bağışı yapmayanlar bunu artık adet haline getirip bundan sonraki yıllarda da kurbanlarını kestirseler, bağışlarını yapsa inşallah hayırlı olur. Neticede ihtiyaç sahibi yetim öksüz kardeşlerimiz, çocuklarımız çoktur, ailelerimiz çoktur. Onların da ihtiyacı vardır. Bu vesile inşallah dualarını alırlar. Onlar için sadaka olur. Kazabalardan korunma olur. Hastalarının şifa bulmasına vesile olur inşallah.
1: İnşallah.
0: Zaten yani o yetimlerin dualarını aldığımızda inşallah tüm bu hacetlerimiz de Allah-u Teala inşallah yerine getirir.
1: İnşallah. Değerli hocam, kısa olarak son bir soru sormak istiyorum. Şimdi malumunuzdur Gazze'de de şu anda büyük bir soykırım devam ediyor ve yetim denince akla gelen belki de ilk ülkelerden birisi de Filistin'dir. Çünkü her evde mutlaka ya bir yetim ya bir öksüz vardır. Ya annesi yoktur ya babası yoktur ya da ikisi de yoktur. Peki hocam Filistin'le ilgili ya da Gazze ile ilgili nasıl bir çalışmanız var? Kısaca ona da değinelim ve inşallah nihayet erdirelim değerli hocam.
0: Allah
1: Buyurun.
0: razı olsun. Bizim hani eskiden beri yani bu Aksa Tufanı, Aksa Operasyonu dan önce de yani yıllardır Gazze'deki yetim kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımız var. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim çocuklarımıza yani maddi katkıda
1: Yanlış duymadım
0: destekler
1: değil mi hocam?
0: sunuyorduk.
1: Parantez içinde her ay dediniz değil mi hocam?
0: Tabii. Yani
1: Evet,
0: biz yıllardır
1: maşallah.
0: yani bu
1: Maşallah.
0: Aksa Operasyonu'ndan önce de bizim çalışmalarımız vardı. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim kardeşlerimize bağışlarımız oluyordu. Bunu bir kardeşlik görevi olarak zaten yapıyorduk. Bir sorumluluk olarak yapıyorduk. Zaten bundan önce de yani orada mağduriyet çoktu. Zulümler zaten yapılıyordu. Hiçbir zaman bitmedi. Şimdi özellikle Aksa Tufanı Operasyonu'ndan sonra da zaten hani biliyorsun yetimlerin fazlası gittikçe fazlalaştı. Belki sayı şu anda bile bilinmiyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren kampanyalar başladık. Yani 10 milyonluk sonra 50 milyonluk yardımlar, daha sonra işte kardeşlerimizin hayırseverlerin destekleriyle yardımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık. Halen de devam etmektedir ve inşallah buna devam edeceğiz. Hani hastane olsun, işte ambulans olsun, gıda olsun, sağlık alanda olsun, diğer işte temizlik ürünleri olsun, çadır olsun, yine işte çadır kentler ve buna benzer birçok alanda faaliyetlerimiz devam etti ve inşallah devam etmeye de devam edecek. Ve özellikle sponsorluk projemiz var. Son zamanlarda yaklaşık 500 yetim çocuğa hani sponsor bulduk ve bu sponsorluk çalışmamız devam ediyor. Sponsorluk yani bir yetim bedeli de 1200 TL'dir. Hani bunu da duyuralım sizinle. Yani
1: Evet.
0: inşallah bunu hani devam ettireceğiz. Çünkü ihtiyaç çok. Yetim çok ve daha fazla binlerce aslında binlerce sponsor bulmamız gerekiyor. Bu vesileyle burada da duyurmuş olalım. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini esirgemezler. Gazze için bizim kurban faaliyetimiz de var zaten. İyi ki değindiniz. Allah razı olsun. Biz bu yıl Gazze için Mısır'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şu anda kardeşlerimiz zaten hani hazırlıklarını yapıyorlar. Biz Mısır'da kestiğimiz kurbanları konserve yapacağız ve kısa bir zaman içerisinde inşallah bu konserveleri Gazze'ye ulaştırmak için çalışacağız. Geçen sene bu çalışmayı yaptık ve konserve yaptığımız etleri de ulaştırdık elhamdülillah. Onları gittiler oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Malum Filistin'de Gazze'de hani imkanlar kısıtlı,
1: Evet.
0: hayvanlar kısıtlı. Bundan dolayı hayvan işte fiyatları pahalı. Yani biraz zorunlu olarak şu anda Mısır'da kesmek zorunda kalıyoruz. Ve inşallah bu kurbanları orada kestirip konserve yapacağız. Ben kısa zamanda inşallah Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu konuda da hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Gerçekten orada ihtiyaç çok. Yani biliyorsunuz hani birçok ihtiyaç var. Bu zaten hani basında bunlar vardır. Belki sıralamaya gerek yoktur. Ama gerçekten ihtiyaç çok. Ama en azından bu kurban bayramı bir vesile kılalım. Bir kurban bağışında bulunalım. Ve oradaki kardeşlerimizi sevindirelim. Onların dualarını alalım.
1: Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
0: Ben teşekkür ediyorum. Bize işte bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kardeşlerimiz, hayırseverlerimiz duyarlı olsunlar. Sesimiz inşallah ulaşıyordur.
1: İnşallah.
0: Bağışlarını, kurban bağışlarını bekletmesinler, ertelemesinler. Allah şimdiden kabul etsin. Size de
1: Amin.
0: hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli kardeşim, Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenler, Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız hattımızdaydılar ve yetimlerle ilgili, Yetimler Vakfı ile ilgili çalışmalarını aktardılar. Ve az önce de duyduğunuz gibi kıymetli dostlar, genelde toplumumuzda şöyle bir şey var. Son güne ertelemek işte, son zamana bırakmak. Ama bu şekilde de doğru olmuyor kıymetli dostlar. Kurbanlarımızı en yakın zamanda güvendiğimiz vakıflara, Umut Kervanı olsun, Yetimler Vakfı olsun, bu anlamda gerçekten güzel çalışmalar var. Teslim edelim. Gönül rahatlığıyla inşallah yerine zaten ulaşıyor inşallah. Bu anlamda duyarlı olalım. Değerli dostlar, yetimler başlığıyla yorumlarınızı aldık. Bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar. Son dakika kadar da inşallah yorumlarınızı almaya devam edeceğiz inşallah. Ve yorum yazan tüm kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz inşallah. Program sonunda iki kardeşimize kurayla hediye vereceğiz.

Evet, 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında kıymetli dostlar, yetimleri konuştuk ve kardeşlerimizden gelen yorumlar var. Cuma Muhabbeti programındayız kıymetli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz yorumlarınızı okuyalım ve sonrasında inşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi. Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Ayetini bizlerle paylaşmışlar. Nur Ergin kardeşimiz yazmışlar. Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan yakın komşulara ve uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçiye ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın diye yazmışlar Nur Ergin kardeşimiz. Fatma kardeşimiz yazmışlar. Doğrusu yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler karınlarına sadece ateşle doldurmuş olurlar. Onlar öteki dünyada da çılgın bir ateşe gireceklerdir. Evet, Fatma kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, selam ve dua ile hayırlı yayınlar diliyorum demişler kardeşimiz. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Semra Çelik kardeşimiz yazmışlar. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Bakara suresinden ayet paylaşmışlar kardeşimiz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz yazmışlar. Yetimler ümmete Allah tarafından hediyedir. Ve bu hediye olan yetimleri gözümüz gibi bakmamız lazım. Hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve onu sevindir. Allah'a emanet olunuz demişler kardeşimiz. Sema Sencar kardeşimiz yazmışlar. Bir yetimi sevindirmek, ona maddi destek sağlamak, eğitim masraflarını üstlenmek, bayramlık kıyafetler almak ya da sadece şefkat gösterip başını okşayarak kendisini değerli hissettirmekle mümkündür. Sevgi dolu bir yaklaşım manevi olarak çocuklara büyük bir umut kaynağı olur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak büyük çağına erinceye kadar koruma ve geliştirmeye niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Evet. Değerli dostlar, Cuma Muhabbeti programındasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada yorum yazan kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yorumlarınızı okumaya devam ediyoruz. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Ayşe kardeşimiz yazmışlar. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Nisa suresinden paylaşmışlar kardeşimiz. Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Şu halde yetimler bize Allah'ın emanetidir. Onları koruyup gözetmek peygamberimizin görevi olduğu gibi
Bizim de görevimiz olmalıdır. Allah'ın bize verdiği nimetleri, ilahi lütufları isteyenlere kırıp incitmeden vermeliyiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah demişler Rukiye Gezer kardeşimiz. Hayırlı cumalar diliyorum. Yüce Rabbim bizleri her daim yetimlerin hakkını gözeten kullarından eylesin. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar. Az önceki ayeti zaten okuduk. Bakara suresi 220. ayet mealini bize paylaşmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Midyat'tan bir mücahide kardeşimiz, hayırlı cumalar demişler. Kendisi de az önce okuduğumuz ayeti paylaşmışlar. Allah razı olsun.

Abdülhalim Çelik kardeşimiz yazmışlar. Ebu Cehil bir yetimin vahsisiydi. Bir gün o yetim üstü başı çıplak bir vaziyette Ebu Cehil'e geldi. Aslında kendisine ait olan miras malından istedi. Ebu Cehil ise o yetimi sertçe itekledi ve yanından kovdu. Ebu Süfyan bir kurban kesmişti. Yetim birisi kendisinden bir parça et istedi ama o yetime et vereceğine asasıyla o yetime vurdu. İşte bu ayet-i kerime bunlar üzerine nazil oldu. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fecir suresi 20. ayet mealini bizlerle paylaşmışlar Abdülhalim Çelik kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son bir dakikaya girdik. İnşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Fadile yoldaş kardeşimiz de paylaşım yapmışlar Diyarbakır'dan. Özür diliyorum. Ahsen Sena yoldaş kardeşimiz paylaşım yapmışlar. Kim sırf Allah rızası için bir yetim başını okşarsa elinin değdiği her saç teli kadar sevap vardır diye yazmışlar kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son olarak gelen kardeşlerimizi de Kur'an'ımıza ekleyelim ve inşallah Kur'an'ımıza geçelim.

Evet değerli dostlar, 1 ile 61 arası sayı alacağız inşallah ve kuramızı belirleyeceğiz. Evet, Adana'dan İzzettin kardeşimiz bizleri dinliyorsa lütfen 1 ile 61 arası sayı alalım. Buyurun İzzettin kardeşim. Evet, 33 rakamını gönderdiler. İzzettin kardeşim bir sayı daha alalım, buyurun.

Evet, 27 rakamı da geldi. Adanalı İzzettin kardeşimiz. 33 ve 27 birazdan açıklıyoruz. Muhammed.

Evet değerli dostlar, 33 rakamında Nur Çimen kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz ve 27 rakamından da Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Programdan sonra bizlere lütfen ulaşsınlar. Evet, Nur Çimen kardeşimiz ve Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz bugünün kazananları. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün güzel bir konu da konuştuk kıymetli dostlar. Tüm mesajlarınızı okuyamadık belki ama tüm mesaj yazan kardeşlerimizi kuramıza dahil ettik kıymetli dostlar. 61 tane mesaj geldi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Kıymetli dostlar, gelecek hafta yani bayram dolayısıyla programımız yok ama bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanları borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Güzel bir bayram diliyoruz ve özgür bir Filistin'i inşallah görmek istiyoruz kıymetli dostlar. Dualarınızla ve çabalarımızla inşallah, boykotumuzla, mallarımızla, canlarımızla Filistin'in kurtuluşu için ve İslam ümmetinin kurtuluşu için mutlaka mücadeleye devam etmek gerekir kıymetli dostlar. Malumunuz görüyorsunuz görüntülerde. Yani gayrimüslim insanlar bile gidip gözlerini kırpmadan o siyonistlerin içine girebiliyorlar. Göz altlarını gördünüz zaten. Hakikaten de İslam ümmeti şu anda ayağa kalkması lazım. Onun için elimizden ne geliyorsa mutlaka yapmalıyız kıymetli dostlar. Allah-u Teala bu bayramı da buna vesile kılsın inşallah. İslam ümmetinin uyanışına vesile kılsın diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dostlar, gelecek hafta değil bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hepinizi şanice olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti sona erdi.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: Kafi fıkhı.
1: Ve tujzi'u el bedenetu an seb'atin vel bakaratu an seb'atin. Malumunuz olduğu üzere büyük baş bir hayvana, deveye veya sığıra 7 kişi ortak olabilir. Böyle ki bunlardan her birinin kesim amacı farklı olsa dahi. Diyelim mesela içimizden bazıları adak adamış ve bunu adak olarak kesecek. Bazıları sünnet olarak kesecek. Bazıları akika kastıyla kesecek. Veya kutsal topraklardaysa, hacdaysa bazıları ceza kurbanı olarak kesecek diyelim. Hatta bazıları niyetsiz tamamen salt et kastıyla kesti diyelim. Aynı şekilde yani bunlarla da ortak oluna bilir. Yani sebepler farklı olsa dahi bir hayvana 7 kişi, bir sığıra veya bir deveye 7 kişi ortak olabilir.
0: Şafii fıkhı.

bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

0: Cumanız mübarek olsun.
1: Cumanız mübarek olsun.
2: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

Vallahi istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

haccın yasaklarıyla ilgili tereffüh kısmından olan şeyler unutularak yapılırsa, diyelim koku sürme, işte dikişli elbise giyme, bunlar unutularak yapılırsa veya haram olduğu bilinmeden, adam yeni İslam'a girmiş ve hacca gitmiş, dikişli elbise giymenin veya koku sürmenin haram olduğunu bilmiyordum. Bu kısım yasaklar tereffühten sayıldığı için bu kimse bilmeden bunu yaparsa, unutarak yaparsa herhangi bir ceza yoktur. Ancak itlaf dediğimiz şey unutularak yapılsa dahi, bilmeden yapılsa dahi bu kimsenin ceza vermesi lazım. İtlaf dediğimiz şey işte bak bir kılı telef ettik veya bir hayvanı öldürdük diyelim. Av hayvanını, kara hayvanını öldürdük diyelim. Bu kimse bunu unutarak bilmeden yapsa bile yine ceza vermesi gerekecektir ki itlafın nisyanı ile tereffühün nisyanı ceza bakımından birbirinden ayrıdır.

Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.

bir hafta daha geçti. Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Lakin yelzemul mer'ate keşfu vecihâ. Kadın yüzünü açması lazım. Fe in eradet es-sitra anin-nâsi. Eğer insanlardan sakınmak istiyorsa, insanlar benim yüzümü görmesin diye istiyorsa, sedelet aleyhi şey'en, diyor ki bir şey sarkıtır. Sedele bir perde sarkıtır. Bi şartı ellâ yemesse vecihâ. Diyor ki tabii bu onun yüzüne de değmemesi lazım. Buna rağmen fe in messehu min gayri ihtiyariha, istemeden yüzüne temas ederse lem yadurra, onun herhangi bir zararı olmaz.
1: Şafii fıkhı.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şafii Fıkhı.
2: Kurban kesmeye karar verdikten sonra saçını tıraş etmemesi, tırnaklarını almaması veya vücudunun vesaire yerlerindeki kılları almaması sünnettir. Ne zamandan itibaren? Fi aşri zilhicceti. Zilhiccenin ilk 10 gününde. Yani artık kurban bayramına kalmış 10 gün. Velev ki kişi 4. gün kurban kesse dahi bunun vakti 4. güne kadar uzayacaktır. Şimdi bunun sebebi, bunun hikmeti nedir? Alimler der ki, ta ki söz konusu bağışlama vücudun her yerine sirayet etsin diye. Yoksa mesele burada sadece ihramlılara benzeme değildir. Eğer mesele sadece ihramlılara benzemek olsaydı, dolayısıyla bizim koku sürmemiz de aynı şekilde mekruh olacaktı. Onun için kıymetli arkadaşlar, şeyi tekrarlarsak, sünneti tekrarlarsak, diyelim karar verdik, bir kurban keseceğiz. Kurbanı kesmeye karar verdiğimiz andan itibaren, Zilhicce ayının ilk 10 günü içerisinde kurban keseceğimiz vakte kadar vücudumuzun herhangi bir yerinden işte tırnaktır, kıldır, tüydür bunları almayalım. Şimdi tabii mağfiret kıla nasıl etki eder veya tırnaklara nasıl etki eder? Hani bundan murat tefaüldür. Bir de hani bunun vücuda olan sirayeti, vücuda olan etkisinin ne olduğunu ahirette göreceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmayın dediyse bizler de bu şekilde yapmayacağız. Onun için Zilhicce ayı girmeden önce tıraş olmalıyız ki, işte vücudumuzdaki kılları kesmeliyiz ki, tırnakları kesmeliyiz ki, ta ki hani bayrama böyle şekilsiz, şükülsüz bir şekilde girmeyelim diye.
1: Şafii Fıkhı.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak Kardeşler, Ambalaj ve Baharatçılık.
6: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacık Uyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacık Uyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacık Uyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık

evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Ayrıca diyelim mesela bu yaşlar hususunda dedik ya işte deve 5 yaşını bitirecek, sığır 2 yaşını bitirecek, keçi de 2 yaşını bitirecek, koyun ise ya 1 yaşını tamamlayacak veya diş atacak dedik ya. Bununla ilgili satan kişinin yaşla ilgili bilgi vermesi yeterlidir. Diyelim mesela hayvan pazarına gittik. Satan kişi dedi ki evet işte şu sığır 2 yaşını tamamlamış, şu keçi 2 yaşını tamamlamış. Onun bu bilgiyi vermesi yeterlidir. Yani bu meseleyi vesvese yapmaya gerek yok. Bu meseleyle ilgili, yani bu meseleyi kurcalamaya gerek yok. O bu yaştadır diyorsa mesele tamamdır. Tabii bununla ilgili eğer hayvan o adamın yanında doğmuşsa. Diyelim mesela adam diyor ki bu keçi şu an 2 yaşını bitirmiş. Ona soracağız. Bu keçi senin yanında mı? Senin yanındayken mi doğdu? Evet benim yanımda doğdu. Demişse mesele tamamdır. Ama eğer keçi onun yanında doğmamışsa bu konuda tecrübeli kişilerin bilgisine başvururuz. Tecrübeli kişilere deriz ki bu hayvan gerçekten 2 yaşında mıdır? Evet 2 yaşındadır dediği takdirde söz konusu hayvan alınacaktır.
1: Şafii Fıkhı.

bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا ربي bizi affet. Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe insanları çeşitli ürünlerinle besle. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin, sen. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve o kafir millete karşı bize yardım et. Rabbimiz, peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Dönüş sanadır. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen dostumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et.

Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağış yapansın. Rabbimiz, sen mutlaka insanları asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin. Rabbimiz, indirdiğine iman ettik, peygambere uyduk, bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı yolunda sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım eyle.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: sesimiz arşa dayansın. İslam için sesimiz arşa dayansın.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Allah'ım, senden başka ilah olmadığına, Muhammed aleyhisselatu vesselamın senin kulun ve elçin olduğuna, seni, senin arşını taşıyanları, meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: وإلهٌ واحد وليذكر أولو الألباب.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Kafi fıkı.
1: Ve fil bakari, sığırda ise, vel ma'zi, keçide ise, yine keçiyle ilgili iki yaş sınırı da sadece Şafii mezhebinde vardır. Keçide ise senetani, iki yılını kesinlikle doldurmalıdır. İki yılını kesinlikle doldurmalıdır. Ve dehalet fi thalifeti, ve üçüncü yıldan da gün almalıdır. Ve fil da'ni, koyunda ise bir yılını tamamlamış olmalı. وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ İkinci yıldan gün almış olmalı. Ya da kıymetli arkadaşlar, şu ön dişlerini, süt dişleri dediğimiz ön dişlerini atmalıdır. Eğer ön dişlerini attığı takdirde, ölev ki bir yaşını tamamlamazsa dahi koyun kurban olarak kesilebilir.
0: Şafii fıkhı.
2: Şu an Çağrı Efendisiniz.
3: Çağrı Efendisiniz.

İmam Gazali vasiyetinde oğluna şöyle buyurmuştur: "Oğlum, hayatta her şey Allah'ın taksimi iledir. Allah, kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini alim ve kimini de cahil kılmıştır. Dünyanın düzeni ancak böyle sağlanır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakir görme. Sen onların yerinde, onlar da senin yerinde olabilirdi. İşte bunu düşünerek yoksullar ile arkadaş ol. Onlara karşı daima alçak gönüllü olmaya çalış. İnsanlık ve İslamlık vakarını koru. Saadet ancak böyle elde edilir. Dünya ve ahirette huzur istersen kimseyi incitme. Senden gencini gördüğün vakit bunun günahı benden az. Senden yaşlısını gördüğün vakit bunun sevabı benden çok. Bilmediğim tarafları ile benden daha faziletlidir. Düşüncesiyle onlara bak. Bir alim gördüğünde bunun ilmi var, kendisini kurtarır. Senden cahilini gördüğünde ise bu bilmez, Allah onu bağışlar diye düşün. Hatta bir kafir gördüğün vakit son nefes belli olmadığından Allah buna hidayet nasip ederse bütün günahları bağışlanmış ve tertemiz olarak ilahi huzura çıkabilir. Acaba benim son nefesim ne olur diye akıbetini düşün. Kendini ne kadar tanır ve ne kadar düşük görürsen Allah katında o nispette mevki kazanırsın. Oğlum, elinden geldiği kadar din kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşıla. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: kim dünyada mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir.

0: Hanefi fıkhı.
1: Ayrıca diyelim mesela bu yaşlar hususunda dedik ya, işte deve 5 yaşını bitirecek, sığır 2 yaşını bitirecek, keçi de 2 yaşını bitirecek, koyun ise ya 1 yaşını tamamlayacak veya diş atacak dedik ya. Bununla ilgili satan kişinin yaşla ilgili bilgi vermesi yeterlidir. Diyelim mesela hayvan pazarına gittik. Satan kişi dedi ki evet işte şu sığır 2 yaşını tamamlamış, şu keçi 2 yaşını tamamlamış. Onun bu bilgiyi vermesi yeterlidir. Yani bu meseleyi vesvese yapmaya gerek yok. Bu meseleyle ilgili, yani bu meseleyi kurcalamaya gerek yok. O bu yaştadır diyorsa mesele tamamdır. Tabii bununla ilgili eğer hayvan o adamın yanında doğmuşsa. Diyelim mesela adam diyor ki bu keçi şu an 2 yaşını bitirmiş. Ona soracağız. Bu keçi senin yanında mı? Senin yanındayken mi doğdu? Evet, benim yanımda doğdu. Demişse mesele tamamdır. Ama eğer keçi onun yanında doğmamışsa bu konuda tecrübeli kişilerin bilgisine başvururuz. Tecrübeli kişilere deriz ki bu hayvan gerçekten 2 yaşında mıdır? Evet, 2 yaşındadır dediği takdirde söz konusu hayvan alınacaktır.

hem hac hem de umre farzdır. Şafii mezhebine göre sadece hac değil, hac ile birlikte ayrıca umre de farzdır. Tabi hani umre dediğimizde genelde insanların aklına hacdan bağımsız olan umre gelmektedir. Yani mesela filan umreye gitti dediğimizde akla hiç hac gelmemektedir. Bu kimse ilk gittiği umre ile farzı yerine getirmiş oluyor mu? Evet oluyor. Ama umreye müstakil olarak gitmek şart değildir. Kişi zaten hacca gittiğinde o hacca gitme esnasında ayrıca umre farzını da yerine getirmiş oluyor. Yani burada umre farzdır derken bağımsız bir şekilde umre için yola çıkmak şarttır gibi bir mana anlaşılmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Şanlıurfa'nın kurumsal ve öncü firması Nurmet, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını
5: profesyonel
0: önlemek
5: ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın inşaat, motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 00, 0543 158 31 34.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47, 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.
2: Gelsin. Sonrasında inşallah birliklerimiz devam edecek.
3: Yüreğine aşkı dolur, sevgiyi besle. İnan ki umut gelecek, güneş nur ile.
2: İnan ki umut. Amusana Şener'den, Amusana Şener'in güzel sesinden dahi eserini dinleyeceğiz. Eser şu anda bizleri dinleyen tüm radyoların dinleyicilerine. Hasreten ortak yayında bizlere katılan kardeş radyoların
3: orada bir umut gelecek.
2: Çalışanlarına geçsin.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Absame Şener'den Dayı eserini dinledik. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Mesajları paylaşacağım inşallah. Ama ondan önce iletişim hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0541 özür dilerim. 0552 334 9370 yolu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Çık sen şu dağlar başına, umudu gözle, hüzünleri ver hayale.
1: Evet, diğer vakıflarımıza ulaşan bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacaktır. Diyarbakır 3 nolu T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Şaban Bilen adına istiyorum. En ahi ente hurun ilahisi. Yeşilçınar Yüzme Havuzu testleri ailesinden selamlarımızı iletiyoruz. Şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.
2: Sevgiyi besle. İnan ki umut gelecek güneş nur ile.
1: İnan ki Haberleşen inşallah Urfa'dan Sait Karadal kardeşim, Muhammed Sait Karadal kardeşim mesaj göndermiş. Onun mesajını da okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm Müslüman kardeşlerimizi dualarımıza unutmamak istiyorum. Rabbim makazların altında umut bekleyen çocukların evladına sarılamadan toprağa veren anne babaların, yurdundan edilen mazlumların yardımcısı olsun inşallah. Amin. Allah'ım çaresiz bırakılan kardeşlerimize kapıları aç, korkularını güvene çevir, aşk alanlara rızık, yaralılara şifa, yorgun gönüllere sabır nasip eyle. Şehitlerimizi rahmetinle kuşat, ümmeti Muhammed'e yeniden birlik, merhamet ve güç ver. Bizleri de onların acısını hisseden, duasını eksik etmeyen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına. Bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser çalarsanız çok sevinirim demiş. Çalacağınız parçayı yeğenim Zekeriya Maytalman'a armağan ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz Mehmet Said Karadar kardeşimize göndermiş olduğu paylaşım için. Hiç bekletmeden eserle devam edelim.

0: Parmağın seli için.
1: Güneş nur ile inan ki umut gelecek.
0: Evet kardeşim, sen özgürsün eseriyle devam edeceğiz. Ahi ente hürrün.
1: Allah diye duaya aç ellerini, Allah diye orada bir umut.
0: Eserden sonra inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Kardeşim sen özgürsün, ahi ente hürün eserini dinledik. Gerçekten bize Rabia Meydanı'nı, Mısır'daki direnişi hatırlatan güzel bir eserdi. Esere sadece demir parmaklar arasında, dört duvar arasında hapsolmak değildir. Asıl esaret nefsine, şeytana esir olanların esaretidir ki onlar Hazreti Yusuf'u hapsetmişlerdi. Fakat Hazreti Yusuf içeride de olsa, zindanda da olsa aslında özgür olan kendisiydi.
2: İnan bir muştu gelecek bir Allah diye.
1: İletişim hattımızı hatırlatarak size gelen mesajları paylaşacağım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza. Evet, bir daha tekrarlıyorum. Arayan dinleyicilerimiz, daha doğrusu numarayı kaydedemeyen dinleyicilerimiz için bunu bir daha hatırlatalım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarını gönderebilirler. Oradan mesajlarını iletebilirler.

0: ediyorum. Üsül Medresede bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gülhan Dağ Tekin, Yunus Emre, İkış Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere,
1: Ay doğacak
0: gözlerine, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad efendime, ailelerine,
1: bak, yürüyeceksin.
0: Ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet dersine gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz bunları göndermiş. Hayırlı cumalar olsun diyerek de mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin Baykal kardeşime. Ve Kayseri'ye uzanıyoruz. Güzel bir dua ile bize eşlik eden, bize mesaj gönderen Mehmet Şükrü abimiz var. Allah'ın peygamberlerinin emaneti Kudüs kan ağlarken bizleri bu utanç verici gaflet uykusundan uyandır. Biz fani dünyaya dalıp sustuk. Sen göğsünü bombalara siper eden o bir avuç yiğidi ve yetim çocukları katından ordularınla destekle. Vefasızlığımızın vebalini o masumlara ödetme ya Rab. Amin, amin, amin diyerek mesajını bitirmiş. Bir de bu güzel duasına canı gönülden

0: Grup Kremanda bir eserle devam edeceğiz. Adana'dan Ezzettin abimizin istemiş olduğu bir eser. Eseri verelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.
1: Bırak aksın gözyaşların, sellere dönsün. Uzak göğe başörtünü melekler.

Gelen mesajları okumaya başlamadan önce iletişim hattınızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552 334 93 70 yolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kurban olun celalına ya Resulallah. Evet, Fatma Kaya'nın göndermiş olduğu, Fatma bacımızın göndermiş olduğu bir mesaj var. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya Elveda Zeynep parçasına armağan ediyorum, teşekkür ederim demişler. Bu eser bizde muhtemelen yoktur ama Elveda isminde bir eser bizde var, birkaç eser var. Onun için ondan bir tane hazırlayacağım inşallah. Gülbül sineye gül saçar gülşende. Yusuf Gurbet'in Elveda eserimiz var. Sesler ya Ahmet Allah. Diğer bakalım mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan demişler. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz'e Murat Yaman'dan Gülümse Yüzün parçasını armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ümmü Mervan bacımıza göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, Adana'dan İzzet kardeşim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet, Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşları eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, İsrabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve Otak Yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize göndermiş olduğu bu paylaşımdan dolayı. Evet, Elveda eseriyle devam edeceğiz.

0: Elveda Zeynep, ben gidiyorum. Öz kanımla bulanmaya.
1: Evet, Elveda Zeynep eseriyle
0: dini uğruna
1: Sivan yayında
0: düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın ağlama.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, kardeşimizin ihlasından olsa gerek. Seçmiş olduğumuz eser tam da istemiş olduğu eserdi elhamdülillah. Bu vesileyle ilk kez bu eseri dinliyorum desem herhalde ayıp olmaz. Ve devam ediyoruz, gelen mesajlar var. Sırada Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eseri var. Gülümser Yüzüm eserini vereceğiz inşallah. Bu eseri Adana'dan İzzet abinin istemişlerdi. Devam ediyoruz gene mesajları okumaya. Evet, yine Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Alaaddin kardeşim mesaj göndermiş. Mesajını Kürtçe olarak bizimle paylaşmış. Malat abi, kardeş terazi bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ece edeni Alaaddin. Kuvvet be. Rahma fadil di babetledi. Bername ve serkhiri de inşallah. Ece ve Ciber İda Kurban İcden Geliyor Allah Cezne ve Pirozut Kazın ve Elbeti Taybeti Diyari ve Malbata ve Dikin Diyarin Hemu Geli Müslümana Ye Gazze'ye Filistin'e Ye Lübnan'e Ye İran'e Dikin Ve Doğu Türkistan'e Kürdistan'e Dikin Ve Minin Dinav Khayr ve Khashiyede Selav ve Dua Ve Ama Khabi Havi Kadandi Ve Şehri Kadandi Malata Aba Kudish Terazi Ve Ray Aladdi Bu bir peyam altı merpar ve kiriye inşallah Helvesi kütle khusti emi hüsedem İda kurban emi jibidin inşallah Evet, kurban bayramının gölgesi üzerimize düştü. Mübarek Zilhicce ayındayız. Evet, Diyarbakır'dan bize ulaşan bir dinleyicimiz vardı. Mesajını yayınlayınca biraz mesajı geriye düştü. Hakkına helal etsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ben Şehadet Diyarbakır'dan. Biz yine İslam albümünden Adalet-u Hakina'yı eserini istemişler. Eser Çağrı Efendim çalışanlarına gelsin. Rehber ve ailesine gelsin. Allah'a emanet olun. Selama dua ile mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Şehadet kardeşimize. Evet, Murat Yaman'ın Gülümser Yüzüm eseriyle devam edelim. Gülümser bizden de İzzet kardeşimize Adana'ya gelsin. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, Batman'da bir dinleyicimiz Ulaş Mislar uzun bir mesaj bizimle paylaşmış, okuyalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı, nurlu, bereketli cumalar diliyorum demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun diyoruz. Yüce Rabbim Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ve Yahudileri kahru perişan eylesin. Rabbim Yusuf abilere hayırlı bir kapı açsın, onları ailelerine kavuştursun inşallah. Amin. Rabbim bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Bütün Müslümanların ve İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Hayırlara vesile kılmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Özellikle demiş Yusuf abilerimin ellerinden öpüyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın inşallah. Ben sizden bir eser rica edeceğim demiş. Sadat Uçan'dan Bayram Bu Bayram eserini istemişler. Bu eser tüm ortak yayında bulunan radyo çalışanlarına, dinleyicilerine ve Yusuf abilere, kendi aileme, bütün Müslümanlara armağan olsun. Ben Batman'dan bir dinleyici demiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, başka bir dinleyici mesaj göndermiş. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacak. Diyarbakır Üçnoğlu tertipi kapalı cezaevinde yatan Şaban Bilen adına istiyorum. Ah ente hürün ilahisi. Mesajını tekrarlamışlar. Bu mesajı daha önce okuduk ve eseri vermiştik. Urfa'ya geliyoruz. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan mesaj gönderen Ömer Karadal kardeşim var. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Ömer Karadal. Sıradaki eseri Karadal ailesine, kıymetli kardeşim İbrahim Halil Güven'e, değerli Seyyidimiz Abdullah Zengin'e armağan ediyorum. Ayrıca Bilal Güller'den güzel bir eser rica ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Karadal kardeşimize. Helbesta meydrezi de Jelun Rah Kuray Cezna ve Piroz Büyübü ve helbesti bir tayyip etti ki khustubu şi edeni kek aladin birayi aladin khustubu hem yücnahada cecnavaya teva ey gühdarin megüdari dikin ve tamamen müslümana, tamamen aleme İslami o gühdarin radyome radyoyu gudu beşna behevdure ve yayın edikin inşallah. Bu an tava ameliyatı. Evet, bu güzel eser Nurullah Kuray'dan Cezna ve Piroz bir eseri. Bizden de şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Onların bayramını tebrik ediyoruz şimdiden.

Cenab-ı Hakk'a bize ulaşan bir dinleyicimiz, biz kardeşimiz var. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hamdullah ben demiş. Sizde Şehit albümünden Ya Rabbi Müslümanız ve Heveşyarki eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm muvahhidlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah demiş.

Yine Adana uzanıyoruz. Adana'dan gene bir mesaj var. O mesajı daha sizlerle paylaşalım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Eşref Ziya'dan bir güneş doğuru ilahisini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum. Allah razı olsun Muhammed Yahya kardeşimizden. Evet, Siirt'e uzanıyoruz. Siirt'ten gelen bir mesaj var. Onu da atlamadan, daha doğrusu onu da vererek esere geçelim inşallah. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Siirt'ten Ayşe Sedat Uçan'dan bir ilahi istiyorum. Ve şu anda çalan ilahimiz Sedat Uçan'dan. Esef tüm Müslüman kardeşlerimize, kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe bacımıza gün vermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edelim. Bilal Güler'den Handevan eserimiz.

Sırada grup ümmetlerine Adalet Hakkinai eserimiz var. Esere geçmeden önce gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. Ve Diyarbakır Silvan'dan bir dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Silvan'dan Hamza kardeşimiz ulaşmışlar. Grup Mavara'dan Diyarbakır türküsünü istemişler. Eseri radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına, Adıyaman Gerger'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş. Son olarak Ali İzzet Bogoviç'ten bir sözü bizimle paylaşmışlar. Onu da okuyalım ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.

Evet yoldan bizi dinleyin, arabasında bizi dinleyin. Bir dinleyicinin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Abdülvahap Öncelik. Sıradaki parçayı Recep Hocama İkinci Medresesine Umut Kemal'i çalışanlara ve 9 kardeş radyoya armağan ediyorum demişler. Allah'a emanet olunuz. Teşekkürler Abdullah Baba'yı göndermiş olduğunuz bu paylaşımdan dolayı. Evet, bazen kardeş radyoları eksik sayabiliyoruz. Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM, Adana'dan Ustad FM ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte aynı aynı yayında, ortak yayında aynı heyecanı birlikte yaşıyoruz.

PTSR'e geçelim. Sonrasında gelen mesajları okuyacağım inşallah. Zamanımız çok. Bu konuda merak etmeyin. Yeter ki eserleri verecek zamanımız olsun.

Ardından gelen bir mesaj var. Onu da okuyup sizlerle paylaşalım. Mardin'den selamlar demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Ben Mustafa. Sıradaki eser kıymetli dinleyicilere gelsin. Kendinizi hak ile meşgul etmediyseniz batıl sizleri istila eder. Lütfen bu mübarek günlerde özelde Gazze için, gene de bütün İslam alemi için bolca dua edelim. Kalın sağlıcakla diyerek mesajını bitirmiş Mustafa kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Gürkan kardeşim mesaj göndermiş. Sadece kısa bir paylaşımda bulunmuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Allah razı olsun. Adam paradan bir ilahi çalar mısınız diye mesajını bitirmiş Gürkan kardeşim. Teşekkür.

Sırada Şemsiye'den bir parçamız var, bir eserimiz var. Bir güneş doğuyor. Hep anın ihsan. Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah.

Evet, Allah'ın bize lütfu olan iki güzel bayramımız var. Bir Ramazan bayramı. Allah'ın bizim için farz kılmış olduğu Ramazan ibadetini yerine getirdikten sonra, peki de o ibadeti yerine getirmenin huzuru ve neşesiyle Rabbimiz onu bize hediye etmiş. Bir ikinci bayramımız da Kurban Bayramı. Evet, hac menasikleri tamamıyla Allah'a kendini adamış, Allah'a teslim olmuş, Allah'a ram olmuş bir ailenin Allah için yapmış olduğu amelin menasik olarak Rabbimiz tarafından bize emredilmesi ve 5000 yıldır devam ediyor olması gerçekten çok anlamlı, ama çok anlamlı, ders alınabilecek, hikmetleri çok olan bir ibadet.

Belki de küreselleşme ile birlikte batıdan içimize ithal edilen ya da ihraç edilen bir takım semboller bizim bu sembollerin yerini aldı. Halbuki Allah-u Teala'nın şairleri olan sembolleri tabiri caizse onun imzası olan bu sembolleri ihmal etmemek, dikkate almak lazım. Onlardan bir tanesi de mübarek Kurban Bayramı ve Kurban'dır.

Bütün bir İslam aleminin Kurban Bayramı namazı için camilere akın etmesi, camilerde bir araya gelmesi, sonrasında ise bayramlaşması bunun nişanesi, bunun alametidir, güzel bir görünümüdür. Bu sembolün dışarıya yansımış olan şeklidir. Bunun devam etmesi, daha güzel, daha büyük bir şekilde sürmesi lazım. Mustafa Dursun'dan Üstü Gönlüm eseriyle devam edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, şimdiden tüm dinleyicilerimizin, tüm kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah. Her günleri bayram gibi, her sevinçleri bayram gibi olsun inşallah. Bu en büyük temennimiz, en büyük duamız kardeşlerimizin, Gazze'deki, Hizne'deki kardeşlerimizin bayramları bayram gibi yaşamaları, özgür oldukları, azat oldukları, Siyonistlerin zulümlerinin bittiği, sona erdiği ve kahru perişan oldukları o günleri Rabbim bizlere de onlara da göstersin. Onlar da bu ümmet için, İslam davası için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için nice kurbanlar verdiler. Rabbim onları bunu diyeti kılsın, bunu kurbanı kılsın ve o umut ettikleri Kudüs'ün azad olduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu, orada rahat bir şekilde namazlarını kıldıkları o günlere ulaştırsın inşallah. Sırada Grup Mavera'dan Ah Diyarbakır eserimiz var. Bir Diyarbakır türküsü. Müslümanlar Hamza kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah. Sonrasında inşallah Gürkan kardeşimiz istemiş olduğu Adem Para'dan bir eser var.

sırada Adem Farah'dan bir eserimiz var. Kürkan kardeşim istemişlerdi bu eseri. Onun için çalacağım. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek. Son bir eserle ve programda hatta kapatmış olacağız. Bu eserden sonra buradayız.

Ön saatlerimizi 15.39'u gösteriyoruz. Yavaş yavaş programdan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırada son bir eserimiz var diyelim aslında. Güzel eserlerle geldi. Biraz da slow olan eserlerdi. Günün istedik biraz daha hareketli, biraz daha canlı olan eserler olsun. Ama olsun, her eserimiz güzeldir, her eserimiz anlamlıdır. Grup Kardeşlik'ten Çocuklar eserimiz var. Bu eseri şu anda bize kulak veren, bizi dinleyen, sessiz bir şekilde bize kulak veren Enver hocama, hasreten ona gelsin, Yunus abiye gelsin. Radyoları dışında bizi dinleyen kardeş radyoların canlı canlarına gelsin. Eli öpülesi annelere, babalara gelsin. Şimdi de onların bayramlarını tebrik ediyorum, ellerinden öpüyorum. Hasret diyarında muhacir olan kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize gelsin. Avrupa'dan bizi dinleyen tüm dostlara, tüm abilerimize gelsin inşallah.

Dört mesel aslında programı da veda etmiş olanın çok fazla bir süremiz yoktur. Bazen erken giren, reklama erken giren kardeşlerimiz, radyolarımız oluyor. Bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Güzel bir bayram, neşeli bir bayram, huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eser sizlere gelsin efendim.

kaybolur hayatın tarifsiz ahengi. Zaman bir tablodur, düşer duvarlardan. Düşüncemi aşan gizli bir mimari yükselir sonsuzluk manzaralarından.

da gönlümde vuslatı sürükleyen hicran, rüzgardır içimi körükleyen sevda, bir yağmur sonrası gurbetinde akşam, bir yağmur sonrası.

0: Kurban teslimiyet. İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
4: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
9: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Şu an Çağrı Efendi'siniz.
2: Çağrı Efendi'siniz.
3: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
4: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
5: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

ben Filistinli doktor âlâ. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes.

sıkıldı hayallerim. Dokuz dağın yükü bindi omzuma. Dokuz anne yerine yaş döktü gözlerim. Dokuz ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? Dokuz yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. Dokuz kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve dokuz kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. Dokuz odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

0: Ben Filistinli doktor Ala, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Yakarışlarım taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04. 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 50 86.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
3: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
14: ...151. Bölüm. Hazreti Ayşe, bir gece yatsı namazını Resulullah Efendimizin imametiyle kıldıktan sonra, yine ondan öğrendiği bir tavsiyeyi yerine getirmek üzere, namaz kıldığı yerde bir müddet daha kaldı. Bu arada tatlı bir ses geliverdi kulağına. Besmele çekmiş, Kur'an okumaya başlamıştı. Bir zaman dinledi. Kulaktan çok gönüllere hitap eden bir sesti bu. Bu ses, vaktiyle Resul-i Zişan Efendimiz'den duyduğu şu mübarek sözleri hatırlatıyordu. Kur'an okuyanların en güzel seslisi, dinlediğiniz zaman Allah korkusu üzere olduğunu hissettiğiniz adamdır. İşte şu anda dinlediği sese bu duygu hakimdi. Koklanan gülden güzel kokunun gelişi kadar belirgin bir duyguydu bu. Hazreti Ayşe bunları düşünerek bir müddet dinledi ve odasına girdi. Seyyidül Enbiya Efendimiz kendisini bekliyorlardı. Neredeydin? Bu soruda tekdir ve azar kokusu yoktu. Sevgi vardı, tatlılık vardı. Ashabından bir şahsın okuduğu Kur'an'ı dinlemekteydim. Benzerini işitmediğim bir okuyuşu ve sesi vardı. Resulullah Efendimiz kalktılar. Sevgili hanımıyla birlikte mescide girdi. Kapkaranlık olan mescitte kimse görünmüyor fakat ses duyuluyordu. Kur'an hakkında en şaşmaz hükmü verecek en büyük muallim, okunan ilahi kelamı dinledi. Sonra hanımına döndü, fısıltı halinde. Bu Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim'dir. Ümmetimin içinde onun gibi bir insan bulunduran Allah'a hamdolsun dediler. Salim, peygamberlerin en büyüğünün kendisi hakkında söylediği bu sözleri duymamıştı. Arkasında kimlerin bulunduğunu da bilmiyordu. Tıpkı etrafını çevreleyen ve büyük bir arzuyla Kelamullah'ı dinleyen meleklerden habersiz olduğu gibi. O sırada Mevlasının kelamını okuduğunu biliyor. Gönlü de Mevlasıyla beraber. Bir gün Resul-ü Muhterem Efendimiz yeni Müslüman olanlar için şu ilanı yaptı. Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b ve Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim. Salim, tertemiz bir hayat yaşayacak. Gıpta edilmeye değer, dürüst bir insan olacaktı. Vakarı, şahsiyeti, Hazreti Ömer gibi bir insanı bile meftun edecekti. Hatta Büyük Ömer son nefeslerini verirken, geride halife olarak tayin etmeyi pek arzu ettiği iki insanın adını zikredecek, fakat ne yazık ki ikisi de rahmeti rahmana kavuşmuş olacaktı. Bunlar Ebu Ubeyde ve Salim'di. Bu iki muhterem şahsiyet hayatta kaldığı için doğrudan halife tayinine cesaret edememiş, işi 6 kişilik bir heyete bırakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün 300 kişiden meydana gelen bir kuvvet hazırladı. Ebu Ubeyde'yi onlara komutan tayin etti. Deniz sahiline kadar gitmelerini ve gelmesi beklenen Kureyş kervanıyla alakadar olmalarını emretti. Bu sefere katılan Cabir bin Abdullah hatıralarını anlatırken der ki, "Yola koyulduk. Resulullah Efendimiz bize bir dağarcık dolusu hurma vermişlerdi. Bir başka yiyecek yoktu. Hazreti Ebu Ubeyde emri ve denetim altında bulundurduğu da bu dağarcıktan herkese azar azar veriyordu. Yiyecek daha da azalınca adam başına bir gün için bir hurma vermeye başladı. Bir hurma insanın neyine yeter ki diyor ve onu çiğnemiyor, çocukların emzik sorduğu gibi ağzımızda soruyorduk. Fakat gün geldi ki onun da yokluğunu hissettik. Bir tek hurmaya hasret kaldığımız günler oldu. Fakat elimizdeki değneklerle rastladığımız ağaçların yapraklarını döküyor, onları yemeye çalışıyorduk. Açlığın iyice bastırdığı, gözlerimizin kararmaya başladığı bir zamandaydı. 3-5 kişinin bir araya geldiğini, önemli bir işle meşgul olduklarını gördüm. Yanlarına vardım. Kestikleri 3 tane deveyi parçalamakla meşguldüler. Rüya gibi bir şeydi. Pek mükemmel bir ziyafet olacaktı. Çok geçmeden kızartılan deve etleri yolcuların önüne kondu. Allah senden razı olsun ey Kays. Allah sana da babana da ikramını bol yapsın ey cömert arkadaş. Yolculuk tok karınla başladı. Bir müddet sonra verilen molayla herkes etrafa dağıldı. Yine bulduğu ağaç yapraklarını yemeye, hatta kabukları kemirmeye çıkanlar oldu. Bunlar yolculuk başlayalı beri defalarca denenmiş yollardı. Araplar yaprağa habat diyorlardı. Bu sebepledir ki yolcular kendi aralarında birliğin adını koymuşlar, Ceyşül Habat, yaprak yiyiciler bölüğü demişlerdi. Çok geçmedi. Kays, yolculara ikinci ikram sofrasını kurmayı başardı. 3 deve daha kesmiş, etler parçalanmış ve dağıtılmıştı. Sefer devam ederken, 3. defa develer boğazlandığı zaman komutan Ebu Ubeyde adam gönderdi ve Kays'ı çağırdı. ''Bundan böyle benden izin almadıkça asla deve kesmeyeceksin. Ben de sana izin vermeyeceğim.'' dedi. Cömertçe davranmak güzel bir şeydi. Fakat 300 insanı doyurmak için kesilmiş olan 9 deve bir insan için servet sayılırdı. Kays, ailesinden aldığı terbiyenin gereğini yapmış, Hazreti Ebu Ubeyde ise israfa varan cömertliğin önünü almıştı. Her türlü şartlar altında peygamberlerin en büyüğüyle gönül beraberliğini süslediği bu yolculuk Kızıldeniz sahilinde noktalandı. Dalgaların çırpındığı tatlı görünümüyle deniz gönüllere bir ferahlık getirdi. Sağa sola giden, uygun bir yer arayan birkaç kişi evvela gözlerini sildiler. Rüyada olup olmadıklarını anlamak istediler. Açlık ve yorgunluk insanı hayal alemine daldırmıştı. Fakat ne uyku ne de hayaldi bu. Karşılarında küçük bir tepeyi andıran bir balık yatıyordu. Derhal diğer yolcular haberdar edildi. Görenler hayretlerini gizleyemediler. O güne kadar gördükleri en büyük deve bile bu balığın yanında fazla bir yer tutmuyordu. Ölmüş bir hayvanı nasıl yerlerdi? Aralarında konuştular. Son sözü komutan Ebu Ubeyde söyledi. ''Biz buralara keyfimiz için gelmedik. Resulullah Efendimizin emriyle ve Allah rızasını dileyerek yola çıktık. Yanımızda bundan başka yiyeceğimiz de yok. Bunu yemeye mecburuz.'' dedi. Bu karara itiraz eden olmadı. ''Şunu da yapabiliriz.'' diyecek halleri yoktu. Ayrıca komutanın sözleri de aklın kabul ettiği bir hakikatti. Herkesi bir heyecan dalgası sarmıştı. Kılıçlar çekilip parça parça etler alınırken bir kısmı da ateş yakmak üzere çalı çırpı toparlamaya koştu. tonlarca ağırlıktaki et yığınından kesilen parçalar ateşte kızartıldı ve günlerdir açlıktan büzülmüş olan mideler balık etiyle doyuruldu. Artık açlık derdi kalmamıştı. İhtimal ki Cenab-ı Mevla kendi rızası uğrunda yola çıkan bu insanlara dev yapılı bir balinayla ikramda bulunmayı murat etmişti. Orada günlerce kaldılar. Acıktıkça kesilen parçalar kızartılıp yeniyor yahut güneşte kurutulup pastırma halinde saklanıyordu. Nihayet bir gün balinanın ortaya çıkan kaburgası dikildi. Bölükte bulunan en büyük deve getirildi, üzerine yükü sarıldı. Sonra kocaman bir geçit gibi duran kaburganın altından hiç dokunmadan geçtiği görüldü. Bu denemenin yapılmasından maksat, gördükleri bu balina hakkında Medine'deki arkadaşlarına bir fikir vermekti. Bekleme müddeti uzuyor fakat Kureyş kervanından haber çıkmıyordu. Geleli bir ay yahut 15 gün olmuştu. Medine'den ayrılırken zayıf ve sıska olan, yolda çekilen çilelerle daha da perişan hale gelen bedenler balıkla beslenince dirilmiş, güçlenmişti. Daha fazla beklemede fayda görmeyen Ebu Ubeyde dönüş emrini verdi. Güneşte kurutulan pastırmalar heybelere dolduruldu. Medine'ye doğru hareket edildi. Peygamber Efendimizin huzuruna vardıklarında olanlar anlatıldı. Mahbub-u Rabbül Alemin Efendimiz, "Bu Allah'ın sizin için çıkarıp hazırladığı bir rızıktır. Yanınızda onun etinden var mı ki? Bize de tattırsanız," dediler. Yolculardan biri koştu getirdi ve Fahri Kainat Efendimiz onun kurutulmuş pastırmasından bir miktar yedi. Böylece Seyfül Bahr, diğer bir deyimle Ceyşül Habat seferine çıkanlar hatalı bir iş yapmadıklarını anlamış, içlerinde bir ferahlık olmuştu. Sa'd bin Ubade'nin cömert oğlu Kays, Medine'ye dönünce arkadaşlarından satın aldığı develerin bedellerini ödemiş ve böylece seferde aldığı ecri, mükafatı kat kat artırmıştı. Allah ondan, onunla birlikte sefere katılanlardan, gönülleri onlarla birlikte olanlardan razı olsun. Bir gün Hazreti Hafsa izin alarak babası Hazreti Ömer'i görmeye gitti. Bir müddet kaldı, döndüğünde odasından gelen seslere kulak verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sesiydi. Bir kadınla konuşuyordu. Kapıyı açtığında kadını tanıdı. Mısır Meliki tarafından Resulullah Efendimiz'e gönderilen Mariye'ydi. Hazreti Hafsa iyiden iyiye üzülmüşlerdi. "Ya Nebi Allah, bu cariyeyle buluşmak için benim evimi mi münasip gördünüz?" Daha sonra ağlamaya başladı. Nebi Ekrem Efendimiz onu teselli etti. Bir daha böyle bir şey olmayacağına dair söz verdi. "Bu hadise ikimizin arasında bir sır olarak kalsın," dediler. Hazreti Hafsa bu teklif karşısında ses çıkarmadı. Bu durumda yapılan teklif ve ricayı kabul etmiş oluyordu. Resulullah Efendimiz oradan ayrıldı. Fakat saklı tutulması özellikle istenilen sır onun göğsünü sıkıştırmaya başladı. Bir başkasına söyleme arzusu sanki gönlünü kemiriyordu. En sonunda Hazreti Ayşe'yi bir kenara çekti ve onu anlattı. Artık Hazreti Hafsa hafiflemişti. Bir kalbin alamadığı bilgi İki kalbe bölüştürülmüştü. Bunları anlatırken kimselerin görmediğine, konuşulanları duymadığına son derece emindi. Etrafını çeviren duvarların da kulağı yok ya, hem Ayşe de Hazreti Peygamber'in hanımıydı. Sır ifşa edilmiş sayılmazdı. Çok geçmedi, Cibril-i Emin geldi. Hafsa'nın verdiği sözde durmadığını ve sırrı sır olmaktan çıkardığını anlattı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Hafsa'nın yanına girdi ve onun yaptığını kelime kelime anlatmaya başlayınca Hafsa sendeledi. Resul-i Ekrem Efendimizin sözlerini sonuna kadar bile dinleyemedi. İyiden iyiye şaşırmıştı. "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Bu soru şaşkınlığın bir ifadesiydi. Bu soru başkası tarafından sorulsa tuhaf karşılanmaz, cahilliğine verilirdi. Fakat Hazreti Hafsa gibi yıllar yılı Peygamber Efendimizle bir yastığa baş koymuş, Cibril-i Emin'in getirdiği vahye pek çok defa şahit olmuş bir hanım bunu dememeliydi. Seyyidül Evvelin Efendimiz gayet sakin bir sesle, "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi bana," dediler. Bu cevap yetmişti. Artık Hazreti Hafsa'nın, "Olamaz, ben bunları Ayşe'ye söylerken kimsecikler yoktu," demesi düşünülemezdi. Tıpkı, "Hayır, ben öyle bir şey söylemedim," demenin mümkün olmadığı gibi. Çok geçmedi, Cibril-i Emin geldi. Resul-i Emin Efendimizin kalbine şu ayetleri nakşetti. Hani peygamber hanımlarından birine bir sözü gizlice söylemişti. Hanım o sırrı başkasına haber verince ve bunu da Allah Teala peygamberine açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını hanımına anlatmış, bir kısmını da anlatmamıştı. Bunları hanımına anlattığı zaman o, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber de, "Bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi," dedi. "Ey hanımlar! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Çünkü hakikaten sizin kalpleriniz kaymıştır. Yok onun aleyhinde birbirinize arka verip yardımcı olursanız, iyi bilin ki bizzat Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, müminlerin salih olanları da, onların ardından bütün melekler de ona yardımcıdır. Eğer o sizi boşarsa, yerinize Allah'a itaatle teslim olan, Allah'ın birliğini tasdik eden, namaz kılan, günahlardan tövbeyle vazgeçen, ibadet eyleyen, oruç tutan, dul ve bakir olmak üzere sizden daha hayırlı olanlarını vermesi umulur. Bu ayetler müminlere ve özel olarak Hazreti Hafsa'ya ve Ayşe'ye karşı bizzat Resul-ü Rabbül Alemin Efendimiz tarafından okundu. Ayetleri sonuna kadar dinledikten sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'e çevrilen gözlerde. "Evet, mücadelemize kaldığımız yerden devam edecek ve sonuna kadar dayanacağız. Hem ne pahasına olursa olsun," diyen bir ifade yoktu. Sadece pişmanlık vardı. Sadece cahillik ettik, tövbe ediyoruz anlamına gelen bir hal vardı. Hazreti Hafsa, daha önce babası Ömer'in gelip kendisini uyardığı günleri ve söylediği sözleri hatırladı. "Resulullah Efendimiz, belki de seni benim hatırım için boşamıyor. Aklını başına topla. Arkadaşının peygamber yanında değerli oluşu seni aldatmış olmasın," demişti. "Ya siz Resulullah Efendimiz'e karşı tavrınızı değiştirirsiniz ya da Allah sizin yerinize daha hayırlı olan hanımlarla onun gönlünü alır," dediğini hatırlıyordu. Şimdi bir de babası bu işe karışır, "Ben sana neler söylemiştim," diyerek hakkından gelirse. Fakat Hazreti Ömer'in tertip edeceği ceza, ayetlerdeki tehdidin yanında fazla bir şey sayılmazdı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Taş değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
7: Roman Kuşağı başlıyor.

Kaçak Yolcu. Yazar Sadullah Aydın. Etiket Yayınları. Seslendiren Yunus Çetin. 3. Bölüm. Kalabalığın Yunus Peygamber'e olan öfkesi giderek artıyordu. Alaylar yerini yavaş yavaş tehdit dolu hakaretlere bırakmış, hatta kendini bilmez birkaç savaşçı kıyafetli adam Yunus Peygamber'i itekleyip sataşmaya kadar vardırmıştı işi. Allah'tan hala sağduyulu insanlar vardı bu azgınların içinde. Yunus Peygamber'e yönelik sataşmaların arttığını gören orta yaşlı bir adam bir el hareketiyle kalabalığı susturdu. Üzerinde kâhin kıyafeti vardı. Adam çenesinden göğsüne doğru sarkan kızıl sakalını avuçlarıyla sıvazlayarak Yunus Peygamber'e yaklaştı. Düşünceli bir tavırla bir müddet Yunus'u süzdü. Çıplak omuzlarının üzerinde iğnelerle tutuşturulmuş, ayak bileklerine kadar sarkan, bol bir kefen gibi vücuduna dolanmış beyaz elbisesini zarif bir hareketle düzelten kâhin sesine anlayış ve acıma katarak konuştu. ''Ey Yunus! Neden halkının dinine, tanrılarına, gelenek ve adetlerine düşmanlıktan vazgeçmiyorsun? Hem bizi üzüyorsun hem de kendini. Her defasında tatsız, üzüntü verici hadiselerin yaşanmasına yol açıyorsun.'' Kendisine buruk bir hüzünle bakan Yunus peygamberin üzerinde sözlerinin uyandırdığı tesiri ölçmek için bir müddet susan kâhin sözlerini tarta tarta kaldığı yerden devam etti. ''Biz cahil bir halk mıyız ki bizi akılsızlıkla suçluyorsun? Halbuki dünyaya hükmediyoruz. Irak'ın, Mısır'ın, Suriye'nin toprakları bizim. Medler, Babiller, Kaldeliler bile bizden çekiniyorlar. Aramızda bu kadar büyük kâhin, din adamı, bilgin, sanatçı, dünyayı dize getiren dahi komutanlar, her şeyden önemlisi yüce kralımız, tanrıların soyundan gelen Osnappar varken sen tek başına çıkıyorsun, atalarımızın yolunun yanlış olduğunu söylüyorsun. Tanrılarımızı inkar ediyorsun. Kimsenin duymadığı acayip laflar ederek asırlardır bağlı kaldığımız değerlerimize, uygarlığımıza savaş açıyorsun. Lütfen vazgeç bu yanlış yoldan Yunus. Sen eskiden böyle değildin. Gençliğini bilirim ben. Tek Allah'a inandığın halde bize karışmazdın. Atalarımızın dinini küçümsemezdin. Bizimle iyi geçinirdin. Ne olur o günlere geri dön. Ne sen bize karış, ne de biz sana karışalım.'' Yunus peygamber kararlı bir sesle kâhinin sözlerini kesti. ''Seni, beni, bu halkı, tüm varlık alemini yaratan bir tek ilah vardır. O da Yüce Allah'tır.'' dedi. ''Siz, sizi duymayan, görmeyen, değersiz taşlardan yapılmış cansız varlıklara, değersiz putlara, atalarımızın dini deyip tapıyor, yaratıcınıza isyan ediyorsunuz. Aslında içinizdeki akıllılar, ileri gelenler, yöneticiler, bu tanrıları çıkarlarının, yönetimlerinin garantisi gördükleri, onlarla halkı aldatıp sömürdükleri, bu tanrıları bir gelir kapısı gördükleri için sapkınlık ve inkarda inat ediyorlar.'' Kalabalıktan tekrar homurtular yükseldi. Bağırışlar birbirine karıştı. ''Susturun şunu! İlahlarımıza hakaret etmesine daha ne zamana kadar tahammül edeceğiz? Tanrılarımıza değersiz taşlar diyor, inançlarımızı küçümsüyor. Kalah ve Horsaba'da aşağılayan bu adam bu cesareti kimden alıyor? Muhafızları çağırın, muhafızlar gelsin! Tanrıça İştar'ın gazabından kork ey Yunus! İştar seni küle çevirecek! Çıkarın bu din düşmanlığını Nova'dan!'' Yunus peygamberi dinleyen kalabalığın içine kadınlar da karışmıştı. Bunlar başları örtülü, geniş giysiler giyinmiş kadınlardı. Başlarındaki örtüden hür oldukları anlaşılıyordu. Ninova ve diğer Asur şehirlerinde sadece hür kadınlar başörtüsü takabiliyordu çünkü. Bu başörtüler onları köle ve cariye kadınlardan ayırıyordu. Köle ve düşük ahlaklı kadınların başörtüsü takması yasaktı. Başörtülerinin altından görünen gerdanlarının üzerinden göğüslerine sarkan altın ve gümüşten süslerini şakırdatarak, el ve ayak bileklerine takılı pirinç renkli, ışıkta parıldayan halhallarını oynatarak erkekler gibi bağırıp çağıran, Yunus peygambere hakaret yağdıran bu kadınlardan biri çığlık çığlığa ağlamaya başladı. Histeriye tutulmuş, arsız, şımarık bir genç kız tavrıyla tanrılarını bir bir imdada çağırdı. ''Yüce İştar, Yüce Enlil, Yüce Adad, Yüce Şamaş, ey her şeyimizi kendilerine borçlu olduğumuz ilahlarımız, gazabınızdan, öfkenizden korkmadan sizi aşağılıyorlar. Bu İbrani adam öfkenizden korkmuyor.

çağırmış, olayla ilgili briefing almıştı. Kral Yunus peygamberin azapla ilgili tehditlerinden çok etkilenmiş, korkmuş, elleri ayakları birbirine dolanmıştı. Ama kibir ve gururundan ötürü iç aleminde fırtınalar kopmasına rağmen dudaklarını bükmüş, kaşlarını çatarak ''Ne komik, saçma bir tehdit.'' demişti. Yunus aklını yitirmiş. Dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuş olan, etrafındaki tüm güçlü devletleri dize getiren, vergiye bağlayan Nihria'yı, Suda'yı, Amur'u, Nurrugum'u, Kazallu'yu ve daha nice büyük şehri fetheden, Babil kapılarına dayanan bu halkı kim tehdit edebilir? Yunus'un görünmeyen ilahı bize zarar verebilecekse haydi versin, hiç beklemesin. Evet, kral dahil Ninovalılar doğru sözlülüğüyle meşhur Yunus'un azap gelecek uyarısından etkilenmişler, korkmuşlar, kısa süreliğine de olsa vicdanlarına başvurmuşlar, tefekkür etmişlerdi. Ama aradan daha 2 hafta bile geçmeden Yunus peygamberin tehdidi unutulup gitti. İnsanlar ilahi uyarıyı dikkate alma yerine şeytan ve nefislerinin peşinden koşmayı tercih ettiler. Dünyanın bitmeyen meşguliyetleri içinde kaybolup gittiler. Kaçak Yolcu adlı romanın 3. bölümünü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf.
6: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ana Haber'e Sumut filosuna ilişkin haberlerle başlıyoruz. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ancak uluslararası sularda işgal rejiminin saldırısına uğrayan Sumut filosu aktivistleri İstanbul'a döndü. Havalimanında karşılanan aktivistler burada basın açıklamasında bulundu. Sumut aktivistleri yaşadıkları kötü muameleye rağmen yeniden yola çıkmak için hazırlıklara şimdiden başlayacaklarını dile getirdi.
1: Sumut filosuna katılan 85'i Türkiye vatandaşı olmak üzere 39 ülkeden 420'den fazla aktivist 3 uçakla peş peşe İstanbul'a getirildi. Gördükleri kötü muamele sonucunca neredeyse tamamı yaralanan Sumut filosu katılımcılarından ağır yaralı olanlar havalimanından ambulansla tedavi için çeşitli hastanelere sevk edildi. Havalimanında işlemleri yapılan aktivistler buradan adli tıp kurumuna sevk edildi. İşkence gören ancak hafif yaralı olan, ayakta durabilen aktivistlerse VIP terminali çıkışında düzenlenen basın açıklamasına katılarak yaşadıkları muameleye ilişkin konuştular. Yaşadıkları kötü muameleye değinen hukuk profesörü aktivist Frank Romano alıkonulup hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Romano tüm bunlara rağmen küresel Sumut filosuyla beraber yeniden yola çıkacaklarını belirtti. Tüm dünyanın işgal rejiminin terörüyle karşı karşıya kaldığını aktaran Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de sınırlara gitmeye devam edeceklerini söyledi.
2: Bugünden itibaren daha çok geminin yola çıkması için hazırlıklara başladığımızı ilan ediyorum. Şu an Libya'da bekleyen bir kara konvoyumuz bulunuyor. Filodan dolayı kara konvoyu maalesef görünmez oldu. Şu an orada bekleyen 300'e yakın arkadaşımız bulunuyor. Libya sınırında Mısır'a yakın bir noktada tam 8 tane ambulans ve 300 tane insani yardım gönüllüsü doktorlarla beraber Haftar güçleri tarafından durduruldu. Onun için her ne olursa olsun biz o sınırlara gelmeye devam edeceğiz.
0: Hüdapar Milletvekilleri Faruk Dinç ve Şahzade Demir Sumut filosunun misyonu hakkında konuştu. İstanbul Havalimanı'nda aktivistleri karşılayan Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, burada yaptığı konuşmada işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini vurguladı. Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ise Sumut filosunun insanlığın vicdanını harekete geçirdiğini söyledi.
3: Sumut aktivistlerin dönüşünü beraber karşıladık.
1: Hüdapar Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Türkiye'ye getirilen Sumut aktivistlerini İstanbul Havalimanı'nda karşıladı. Gerçekleştirilen karşılama programı ve basın açıklamasının ardından İlka muhabirine konuşan Dinç, işgal rejimine karşı net ve somut adım atılması gerektiğini belirtti.
3: Bugün bu işgalci hislerinin yaptığı bu hukuksuzluğun hesabını sormazsak yarın daha kötülükleri ve daha pervasızca bu hukuksuzluğuna devam edecektir. Bundan dolayı her saniye bizim aleyhimize işliyor. Bu siyonist yaptırımcılara karşı net ve somut adım atılmalı. Bu ihlallerin hesabı tek tek sorulmalıdır.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir de Sumut filosuna dair bir değerlendirme yaptı. Demir, Sumut filosunun çoğu Müslümana Gazze'yi hatırlattığını ve çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.
4: Sumut filosu bize göre çok önemli, çok güçlü bir aktivite. Dünyanın her tarafından ciddi bir destek gören, aktivistlerin destek verdiği bir program. Soykırımı dünya gündeminde tutma, dünyayı ayağa kaldırma, insanlığın vicdanını harekete geçirme noktasında çok ciddi, çok somut, gözle görülür sonuçları oldu. Bu Sumut filosunun devam etmesi lazım. Türkiye'de de insanlarımızın, kamuoyunun, medyanın destek vermesi, hükümetin destek vermesi, yeri geldiğinde askeri koruma sağlaması çok önemlidir. Bu strateji, Sumut'a sahip çıkma stratejisi, Gazze'deki soykırımın durmasına çok ciddi anlamda katkı sunacaktır. Türkiye bundan imtina etmemelidir diye düşünüyoruz.
0: Siyonist işgal rejiminin İslam coğrafyasındaki saldırıları da devam ediyor. Başta Gazze olmak üzere Lübnan'da ateş hattında. İşgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde sağlık merkeziyle sağlık çalışanlarına yönelik hava saldırıları düzenledi. Son saldırılarda 6 kişi şehit oldu, 7 sağlık görevlisi de yaralandı. Böylelikle ateşkesten bu yana Lübnan'da şehit sayısı 3.395'e yükseldi.
1: Siyonist işgal ordusu Lübnan'da savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre işgal rejimi savaş uçakları Sur kentinde bulunan Hanaviyeh beldesindeki İslami Sağlık Heyeti'ne ait sağlık merkezine hedef aldı. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 2 sağlık görevlisi yaralandı. İşgal ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralanmalarda ciddi artış yaşanıyor. Son saldırılarla birlikte ateşkese rağmen şehit sayısı 3.093'e ve yaralı sayısı ise 9.400'ü geçti. İşgal ordusu İran İslam Cumhuriyeti'ne 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump 17 Nisan'da Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün uzatıldığını duyurmuştu.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, işgal altındaki Filistin topraklarında durumun giderek daha da tehlikeli hale geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler temsilcisi, Batı Şeria ve Gazze'de artan saldırılarla insani yardım kısıtlamaların bölgedeki krizi daha da derinleştirdiğini ifade etti.
1: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze Barış Kurulu çalışmaları hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durum giderek daha da tehlikeli hale geliyor açıklamasını yaptı. Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasp eden Siyonistlerin şiddet ve kışkırtmalarının gerilimi artırdığını belirten Alakbarov, Gazze'de de ateşkesle ilgili uygulamalardaki gecikmelerin ateşkesten sonra ortaya çıkan ilk pozitif ivmeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Alakbarov, ateşkesle ortaya çıkan Gazze Barış Kurulu sürecinin daha fazla ertelenemeyeceğini belirterek, Gazze halkının hayat gerçekliğinin derin bir belirsizlik içinde olduğunu ifade etti. Alakbarov, İsrail saldırıları neredeyse her gün devam etmekte ve onlarca kişinin ölümüne neden olmaktadır diyerek, ateşkesin ardından oluşturulan sözde sarı hatle, Gazze'nin %52'sini işgal ederken halihazırda bunu %60'a çıkardığını kaydetti. Alakbarov, işgal rejimin insani yardımlara yönelik kısıtlamalarının da devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'de insani koşullar son derece kötü ve nüfus günlük yardım teslimatına bağımlı dedi. Filistinliler için tahmin edilen gerekli insani yardım miktarının 4,6 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Alakbarov, ancak bu konudaki finansmanın son derece kısıtlı olduğunu, planda yalnızca 540 milyon dolar bulunduğunu bildirdi.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki sözde Barış Konseyi temsilcisi Nikolay Mladenov'un son açıklamalarına tepki gösterdi. Mladenov'un Siyonist işgal rejiminin tez ve söylemlerini benimsediğini belirten Kasım, yine Mladenov'un açıklamaları Gazze'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma çabasıdır dedi.
1: Gazze kurulu üyelerinden Nikolay Mladenov, yaptığı taraflı açıklamalarıyla adeta Siyonist işgal rejiminin sözcülüğünü yapması büyük tepki toplamaya devam ediyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'de faaliyet gösteren Sözde Barış Konseyi'nin üst düzey temsilcisi Nikolay Mladenov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Kasım, Mladenov'un Güvenlik Konseyi'nden Hamas'a baskı yapılmasını istemesinin, işgalcilerin bakış açısını benimseyen yaklaşımın devamı olduğunu ifade etti. Açıklamanın, Gazze halkına yönelik saldırıları arttırmak ve kuşatmayı daha da ağırlaştırmak için gerekçe üretme amacı taşıdığını söyledi. Mladenov'un Gazze'ye yardımların artırıldığı yönündeki söylemlerinin de sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini belirten Kasım, Siyonist rejimin insani yardımların girişini kısıtlamayı sürdürdüğünü ve aç bırakma politikasını yeniden şekillendirdiğini kaydetti. Hamas'ın ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgulayan Kasım, işgalcilerin ihlallerine rağmen hareketin anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünü belirtti. Kasım ayrıca Hamas'ın Gazze şeridinin yönetimini Ulusal Yönetim Komitesi'ne tam ve derhal devretmeye hazır olduğunu ifade etti.
0: Filistin topraklarını gasp eden Siyonistler işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen ele geçirmeye çalışıyor. Siyonist rejimin Batı Şeria'daki yoğun baskın ve saldırıları nedeniyle Filistinli aileler göçe zorlanıyor.
1: Siyonist rejimin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları Filistinlileri göçe zorluyor. Çoğu Filistinli aile neredeyse her gün işgalci yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. Siyonistler Filistinlilerin üzerinde kurdukları baskıyla onları evlerini terk etmeye zorluyor. Kimi zaman da gece yarısı Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen ve mülklerine el koyan Siyonist yerleşimciler, böylece gece gündüz Batı Şeria halkını korku içinde yaşamaya mahkum ediyor. Filistinliler işgalcilerin baskınlarıyla evlerinin günlük kuşatma altında olduğunu belirtiyor. Yerleşimci Siyonistler hayvanlarını Filistinlilere ait tarım arazilerine ve zeytinliğe sürerek hak sahibi olan Batı Şeria halkını zarara uğratıyor. Saldırıların yanı sıra haftalardır bölgede suyun kesik olması da Filistinlilerin hayatını katlanılmaz boyutlara taşıyor. Tüm bu zorluklara rağmen Filistinliler hiçbir şekilde topraklarını terk etmeyeceklerini vurguluyor. Filistinliler, Siyonistlerin muhtemel saldırılarından önceden haberdar olmak için evlerinin dışına kamera yerleştirerek kısmi önlem alıyorlar. Batı Şeria'da işgalcilerin kaçak yerleşimlerine yakın olan ve özellikle Bedevilerin yaşadığı kırsal alanlara yönelik saldırılarda da son dönemde artış yaşanıyor. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimciler, Siyonistlerin koruması altında girdikleri köy ve kırsal bölgelerde istedikleri gibi her şeyi yağmalıyor, talan ediyor. Bu saldırılar bazen ateş açarak öldürme

0: en vahşi şekilde... Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle iki bakanlığa soru önergesi sundu. Demir, sunulan önergelerde artan köpek saldırıları ve yaşanan can kayıplarına dikkat çekti. Önergelerin gerekçesinde başıboş köpek konusunun artık ertelenemez bir kamu güvenliği sorunu halini aldığını vurgulayan Demir, her geçen gün yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Devletin her şeyden önce vatandaşın can güvenliğini teminat altına almakla yükümlü olduğunu hatırlatan Demir, özellikle çocuklar başta olmak üzere korunmaya muhtaç kesimlerin güvenliğinin öncelikli bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Demir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den şu soruların cevaplandırılmasını talep etti. Son 5 yıl içerisinde kolluk kuvvetlerinin kayıtlarına geçen başıboş köpek saldırısı olayı sayısı kaçtır? Son 5 yılda başıboş köpeklerin yola aniden çıkması veya vatandaşların köpeklerden kaçmaya çalışması neticesinde meydana gelen trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalarda kaç vatandaşımız hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Son 5 yıl içerisinde il ve ilçe belediyeleri tarafından sokaklardan toplatılan başıboş köpek sayısı toplamda kaçtır? Bu sayıların yıllara göre dağılımı nasıldır? Türkiye genelinde il ve ilçe belediyelerine ait toplam kaç adet hayvan barınağı bulunmaktadır? Bu barınakların toplam kapasitesi nedir? Sorumluluklarını yerine getirmeyen, barınak kurmayan veya başıboş köpekleri toplayıp başka ilçelerin eğik çizgi illerin sınırlarına bırakan yerel yönetimler hakkında bakanlığınızca son 5 yılda uygulanan herhangi bir idari yaptırım var mıdır? Varsa sayısı ve mahiyeti nedir? Hüdapar Milletvekili, sağlık sistemi üzerindeki yükün boyutu ve vatandaşların maruz kaldığı sağlık risklerinin tespiti amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ise şu soruları yöneltti. Son 5 yıl içerisinde başıboş köpek saldırısı sonucu yaralanarak hastanelere başvuran vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Aynı dönem içerisinde başıboş köpek saldırıları sonucunda vefat eden vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde ülkemizde tespit edilen kuduz vakası sayısı kaçtır? Bu vakaların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Başıboş köpek ısırıkları ve tırmalamaları nedeniyle hastanelere başvuran vatandaşlarımıza son 5 yılda kaç doz kuduz aşısı uygulanmıştır? Bu aşıların devlete olan maliyeti ne kadardır?
1: CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası gündem bu konuyla işgal olmaya başladı. Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve ekibi İYİ Parti meclisi toplantısında CHP'yi kurultaya götürmeyi hedefliyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde ise kurultay değil, partiyi yönetme yönünde bir eğilim hakim.
2: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı. İcra memurları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etti. İcra memurları söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletti. Davacı avukatı Onur Yusuf Üregen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3: Bu karar davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Bundan sonrası partimizin iç işleyişi ve iç siyasetine yönelik artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin partiyi bir şekilde birlik içerisine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.
2: Görev şu anda tebliğ edildi mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu, artık genel başkan diyebilir miyiz sorusu üzerine Üregen, evet, şu an CHP genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de Kılıçdaroğlu'nun göreve başladığını, atamalar için takvimin henüz belli olmadığını söyledi. CHP Genel Merkezi'ne giden bazı partililerse Kılıçdaroğlu'nun portresini indirdi. Yaşananlar sonrası CHP'de karşılıklı sert eleştirildi.

0: Eleştiriler derinleşen bir krize dönüştü.
1: Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin 286 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. 257 sanığa 3 yıl 4 ay ile 116 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
0: Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen e-imzayla sahte belge düzenlenmesi davasında yüzlerce sanık hakkında karar açıklandı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklarla birlikte taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat ve tahliye talebinde bulunurken müşteki avukatları ise sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme iddianamede örgüt lideri olarak yer alan Ziya Kadiroğlu'nu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, ÖSYM kanununa muhalefet ve bilişim sistemine girme suçlarından toplam 116 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. Davada 256 sanık hakkında da çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ile 94 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme 29 sanığın ise beraatine hükmetti.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. Öğrencilerin eğitimine garantör üniversite olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde devam edilecek. Üniversitenin eski rektörü Remzi Sanver, Masan Hocası Büyük Üstadı olarak biliniyordu.
0: Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kaldırıldı. Karara göre üniversitenin eğitim faaliyetleri sonlandırılırken öğrencilerin haklarının korunması için sürecin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi garantörlüğünde yürütüleceği bildirildi. Öğrencilerin eğitim ve diploma süreçlerinin bu üniversite üzerinden devam edeceği ifade edildi. Karar, geçen yıl üniversitenin bağlı olduğu vakfa kayyum atanmasıyla başlayan sürecin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Üniversitenin eski rektörü Remzi Sanver'in aynı zamanda Mason Hocası Büyük Üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı.
1: Devam ediyoruz gündemin öne çıkan diğer başlıklarıyla. Torba kanun teklifine dair detay var haberimizde. Polis teşkilatına basın, ekonomi ve vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif meclis başkanlığına sunuldu.
0: ...24 maddelik yeni bir torba kanun teklifi meclise sunuldu. Yeni kanun teklifiyle polis teşkilatında rütbe oranları yeniden belirlenecek. Bu kapsamda her amirin rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek. Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı 1. sınıf emniyet müdürü için 10.000'de 65 olacak. Sağlık sebepleriyle görevden ayrılan polislerin uygun unvanlarla yeniden atanabilmesine imkan tanınacak. Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alma koşulları yeniden tanımlanacak. Basın yayın ilkelerine aykırı davrananlara 1 ile 10 gün arasında ilan kesme cezası verilebilecek, tekrarında bu süre 25 güne kadar çıkabilecek. Orman kanunundaki değişiklikle devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek. Taksi plakalarının devri katma değer vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden muaf tutulacak. Akaryakıt piyasasında sahte belge düzenleyen tesislere yeni lisans verilmeyecek. Merkez Bankası personeli için disiplin cezaları netleştirilecek. 18 yaş altı çocuklar ve 25 yaşına kadar öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak. Deprem bölgesindeki konut bağışlarının katma değer vergisi muafiyeti 2028'e kadar uzatılacak. Belediyelere ait taşınmazların satış bedeli en fazla 2 yıl ve 12 taksitle ödenebilecek.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site aidatlarına standart ve şeffaflık getiren yeni düzenlemenin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni mevzuatla birlikte site yönetimlerinin tek taraflı ve fahiş aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı.
0: Milyonlarca site sakinini yakından ilgilendiren ve son dönemde komşuluk ilişkilerinden adli makamlara kadar büyük krizlere yol açan fahiş aidat sorununa karşı hükümetten somut bir yasal hamle geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sitelerindeki aidat ve yönetim bütçelerini denetim altına alan reform paketinin ilk adımının resmen devreye girdiğini açıkladı. Yeni düzenleme, özellikle denetlenemeyen ve şeffaflıktan uzak harcama kalemleriyle şişirilen site bütçelerine set çekiyor. Sene başlarında ya da olağanüstü durumlarda site genel kurulu toplanamaz veya ortak bir çoğunluk kararı çıkmazsa, site yönetimleri aidatlara kendi inisiyatifleriyle fahiş zanlar yapamayacak. Bu durumlarda yapılabilecek maksimum artış, devletin her yıl resmi olarak ilan ettiği yeniden değerleme oranıyla sınırlandırılacak. Yeni mevzuat, aidatların kesinleşme sürecini tamamen kat maliklerinin onayına bağlıyor. Getirilen yeni sisteme göre süreç şu şekilde işleyecek. Yeni aidat tutarının masaya yatırılması ve karara bağlanması için en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. İlk genel kurul toplantısında site sakinlerinin %50 artı bir çoğunluğu salt çoğunluk aranacak. Eğer ilk toplantıda gerekli katılım sağlanamazsa, takip eden ikinci toplantıda hazır bulunan kat maliklerinin çoğunluğuyla belirlenecek tutar, yeni aidat olarak tescillenecek. Bu sayede bütçe üzerindeki nihai imza yetkisi, profesyonel veya bireysel site yöneticilerinden alınarak doğrudan mülk sahiplerine verilmiş oldu. Düzenleme bünyesinde toplu yapılarda ve sitelerde kronikleşen bir diğer bürokratik engel olan yönetim planı değişikliklerine dair de kritik bir esneklik sağlandı. Sitelerin çağın şartlarına göre yönetim planlarını güncelleyebilmesi adına aranan nitelikli çoğunluk şartı düşürüldü.
1: İran barışçı nükleer enerji hakkından vazgeçmeyecek. Kaynaklara göre İran İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamaney, ülkenin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına gönderilmesi yönünde talimat, gönderilmemesi yönünde talimat verdi.
0: İran İslam Cumhuriyeti barışçıl nükleer enerji hakkında taviz vermeyecek. Bu iddiayı Reuters iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdı. İran İslam İnkılabı rehberi Muçteba Hamaney'in yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülkede kalmasını gerektiren bir direktif yayınladığını bildirdi. Ajansın kaynaklardan birine dayandırarak verdiği demeçte, yüksek liderin direktifi ve İran liderliği içindeki fikir birliği, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ülke dışına çıkarılmaması yönündedir denildi. Ajansın kaynaklarına göre üst düzey İranlı yetkililer, uranyumu yurt dışına ihraç etmenin ülkeyi gelecekte ABD ve işgalci rejimden gelebilecek olası saldırılara karşı daha savunmasız hale getireceğini değerlendiriyor. 15 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın uranyum zenginleştirmeyi 20 yıl süreyle durdurmasıyla yetineceğini belirtmişti. Bunun ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki haklarından vazgeçme niyetinde olmadığını açıkladı.
1: ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran'la süren savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları gözler önüne serdi. İran'a yönelik başlatılan saldırılardan bu yana 42 ABD askeri hava aracının düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. ABD Kongresi'nin raporu sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı paylaştığı bir mesajla Amerikan ordusuyla alay etti.
0: ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş pahalıya mal oldu. Bu itiraf ABD Senatosu'nun raporundan. Raporda F-15 savaş uçakları, F-35 A Lightning hayalet uçak, MQ-9 Reaper insansız hava araçları ve arama kurtarma helikopterinin yer aldığı 42'den fazla hava aracının düştüğü ve ağır hasar gördüğü belirtildi. Yalnızca tek bir F-35 A uçağının maliyetinin yaklaşık 110 milyon dolar olduğu hatırlatılan raporda, kaybedilen 4 adet F-15 uçağının enflasyona göre ayarlanmış toplam maliyetinin 300 milyon dolara yaklaştığı ifade edildi. Kaybedilen F-15'lerden 3'ünün 2 Mart'ta Kuveyt semalarında yaşanan bir dost ateşi kazasında düştüğü ileri sürüldü. 4'ünün ise 5 Nisan'da İran'daki operasyonlar sırasında vurulduğu belirtildi. Ayrıca dost hava sahasında düşen 7 adet KC-135 yakıt ikman uçağının ikame bedelinin yaklaşık 1,8 milyar doları bulabileceği öngörülüyor. Bu uçaklardan birinin Irak'ta vurulduğu ve içindeki 6 mürettebatın öldüğü aktarıldı. Pentagon, bölgedeki tamir ve ikame maliyeti tahminlerini 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseltti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD Kongresi'nin raporunun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki düzinelerce hava aracının kaybedildiğini itiraf ettiğini ifade etti. Arakçı, güçlü silahlı kuvvetlerimizin yere göğe sığdırılamayan F-35'i düşüren ilk ordu olduğu tescillenmiş oldu diyerek Washington'la alay etti. Trump yönetimi operasyonları başarılı olarak nitelendirse de sahadan gelen veriler ABD'nin beklenenden çok daha ciddi kayıplar verdiğini gösteriyor.
1: Afrika'ya gideceğiz çünkü Afrika'da büyük bir sorun var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve aşısı hala bulunamayan nadir Ebola salgınının, yani onun adı da Bundibugyo, bu varyantın nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gelen son rakamlar 139 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Hindistan ve Afrika Birliği arasında 28-31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu zirvesi de Ebola salgını nedeniyle ertelendi.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk kez 1976 yılında tespit edilen Ebola virüsü, bu kez çok daha nadir ve tehlikeli bir tür olan Bundibugyo varyantıyla geri döndü. Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükseliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre can kaybı en az 139'a yükselirken şüpheli vaka sayısı 600'e yaklaştı. Bu varyantı daha yaygın olan Zaire türünden ayıran en büyük tehlike ise şu an için onaylanmış bir aşısının veya tedavi yönteminin bulunmaması. Virüs, komşu ülke Uganda'nın başkenti Kampala'ya sıçradı. Avrupa Birliği ve ABD, bölgeden gelen yolculara seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı. Uzmanlar, salgının resmi olarak teşhis edilmeden önce haftalarca fark edilmeden yayıldığını, bu mücadelenin aylarca sürebileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan Hindistan ve Afrika Birliği arasında 28 ile 31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu zirvesi Ebola salgını nedeniyle ertelendi. Konuya ilişkin açıklama Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Zirvenin daha sonraki bir tarihte düzenlenmesinin uygun olacağı konusunda anlaşıldığı aktarılan açıklamada, zirvenin düzenleneceği tarihe ilişkin kesin bilgi verilmedi. Hindistan hükümeti, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden gelen veya bu ülkelerden geçiş yapan yolcuların hastalıkla ilişkili semptomlar ortaya çıkması halinde havaalanındaki sağlık yetkililerine başvurmaları yönünde bir uyarı yayımladı.
1: Yine Afrika'dayız ancak bu kez güzel bir haberle Afrika'dayız. İWEBRAR Afrika'da önemli bir projeye imza atıyor. Yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler de yapan İWEBRAR, Afrika'da Yunus Emre Külliyesi'ni inşa ediyor.
0: Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarının yanı sıra kalıcı eserler inşa eden İWEBRAR, Mali'de Yunus Emre Külliyesi ile yüzlerce yetim ve öğrencinin hayatına dokunmaya hazırlanıyor. Yunus Emre Külliyesi yalnızca bir bina değil, eğitim merkezi, yetimhane, sağlık ocağı, cami gibi birçok hizmet alanıyla bölgenin en büyük sosyal donatı merkezi olma özelliğini taşıyor. Külliye tamamlandığında 400 öğrenciye modern bir eğitim ortamı, anne ve babası olmayan 50 yetim ve öksüz için her türlü barınma imkanı, temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta büyük zorluk çeken yerel halk için bir sağlık merkezi, Müslümanlarının bir araya gelerek ibadetlerini huzur içinde yapabilecekleri bir cami olarak hizmet sunacak. Devam eden projenin yükseldiği alanı ziyaret ederek inşaat faaliyetlerini denetleyen İHO Ebrar, Türkiye temsilcisi Sabahattin Ugar, külliyenin son durumu hakkında bilgi verdi ve projenin bitirilmesi için destek çağrısında bulundu.
2: Hayırseverlerinin katkısıyla elhamdülillah bir seviyeye getirdik. İnşaatın yaklaşık %40'lık bir kısmı bitmiş. Masraflı olan kısımları bitti. Bu kalan kısımları da inşallah hayırseverlerimizin yardımları geldikçe biz bitireceğiz. Külliyeyi kardeşlerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız inşallah. Bunun için de kardeşlerimizden, hayırseverlerimizden yardımlarını talep ediyoruz, yardımlarını bekliyoruz.
1: Evet, Kurban Bayramı yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü inşallah Kurban Bayramı'nı idrak etmeye başlayacağız. Ancak Kurban Bayramı öncesinde de alimlerden tavsiyeler gelmeye devam ediyor. Molla Sedat Şeran, Kurban Bayramı'nın teslimiyet, takva ve paylaşma ruhunu yansıttığını belirtti ve kurbanın da önemli bir ibadet olduğunu vurguladı.
0: Kurban Bayramı öncesi tavsiyeler sürüyor. İlka muhabirine konuşan Molla Sedat Şeran, kurbanın Allah'a bağlılık ve teslimiyetin sembolü olduğunu söyledi.
3: Tabii kurban kesmenin Allah-u Teala'ya bağlılık, teslimiyet ve ihlasla ilgili boyutları vardır. Çünkü kurbanı kesen Allah için kesiyor. Zaten ismi kurbandır, yani yakınlaşmayı ifade eder. Kişi bunu Allah'a yakınlaşmak için keser.
0: Şeran, kurban ibadetinin takva ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.
3: Ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, yani kestiğiniz kurbanların eti, kanı Allah'a ulaşmaz. Ancak size, Rabbinize sizden takva ulaşır buyuruyor. Yani bu iş takva ile ilgilidir. Yani takvamızı Rabbimizden sakınmayı ifade ettiği için de çok kıymetlidir inşallah.
0: Kurban etinin dağıtımında sünnete uygun hareket edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Şeran şunları söyledi.
3: Kesim şekilleri var. Hani şey olarak bazen vekalet yoluyla kesebiliyoruz. Kimi dernek ve kuruluşlara bunları veriyoruz. Keserken neye dikkat edeceğiz? Hani şimdi kesimde sünnet olan fakirleri gözetme. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haccını yaparken hayvanlarını kesmiş ve heresinden bir parça alıp geri kalanını fakirlere dağıtmış. Bu konuda sünnet 1/3 kendimize alacağız. 1/3 yakın akrabalara, komşulara, 1/3 de fakir fukaraya dağıtacağız. Yani sünnet olan budur. Fakat bir insan hepsini de dağıtabilir. Veya hepsini de
1: Kurban Bayramı planları yapanlar dikkat, meteorolojiden önemli bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bayram süresince ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
0: Günde çok bulutlu hava beklenirken Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak yağış görülecek. Bayramın birinci günü Marmara'nın doğusuyla birçok bölgede, ikinci ve üçüncü günse yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bayramın son günü ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde yağışların devam edeceği bildirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir için bayram günlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar da açıklandı. İstanbul'da sıcaklıkların 13 ile 25 derece, Ankara'da 9 ile 24 derece, İzmir'de ise 13 ile 30 derece arasında değişmesi bekleniyor. Vatandaşların bayram planlarını yaparken hava koşullarını dikkate almaları önerildi.
1: Bir son dakika bilgisi var. O son dakika bilgisini paylaşarak ana habere devam edeceğiz. CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası CHP Merkezi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir açıklama var. CHP'nin itirazına red kararı verildi. YSK tarafından önceki gün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de yine CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti. Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
0: Antalya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza Konaklı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçta yangın çıktı. Yangında araçta bulunan 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı. Kaza Ortaköy ilçesi Gökler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki araç çevre yolu Gökler Kavşağı'na geldiği sırada Kırşehir Caddesi'nden kavşağa giriş yapan Niyazi G yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde skutere binen 11 yaşındaki çocuk seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar tırı durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
6: Burada oturuyordum dükkanda. Tır buradan yukarı çıkıyordu. Bir bağırışma, çağrışma sesi oldu. Sonra işte 2-3 kişi yukarı koşunca ben de yukarı baktım. Çocuğun ayakları tırın altında kalmıştı. Kafası yerde kanıyordu. Yani dediğim gibi kafası girmemiş Allah'tan. Lastiğe vurup geri sekti.
0: Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç ters döndü, bir kişi yaralandı. Ters dönen araçtan yola sızan akaryakıt, mahallede kısa süreli paniğe neden olurken bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
1: Malatya'da eğitim gören Tuğba Culum, 13 ayda tamamladığı hafızlığını 15 saatte taşlandırdı. Kur'an-ı Kerim'i yaklaşık 15 saat boyunca ezbere okuyan Tuğba Culum, Allah'ın kendisine tabi nasip ettiği birçok nimet nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.
0: Malatya Battalgazi Müftülüğü, Talat Say'ın kız Kur'an kursu öğrencisi Hafize Tuğba Culum, Kur'an-ı Kerim'i bir günde baştan sona ezbere okuyarak örnek bir başarıya imza attı. Hafizeliğini 13 ayda tamamlayan Culum, yaşadığı mutluluğu ve hedeflerini İlka muhabirini anlattı.
7: Allah rızası için yapıyorum bunu. Çok mutluyum. Hocalardan Allah razı olsun. Hepsi bana çok yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ederim. İçime bir şey girdi Allah rızası için. Küçükken annem bana önermişti. Ben Kur'an öğrenmek istiyorum dedim. Annem dedi ki peki tamam seni camiye göndereyim dedi. Ve orada imam hocamız vardı. De size öğreteyim dedi. O bize yardımcı oldu. Sonra buraya geldim, Talat'tan Kur'an kursu hafızlık yapmaya başladım. Çok huzur verdi. Allah'ın kelamını ezberlemek çok mutluydu benim için.
0: 2002 yılından bu yana Talat Say'ın kız Kur'an kursunda görev yaptığını belirten Fatma Aracı, öğrencisinin başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
8: Öğrencimiz Tuğba Culub'un bir günde hatmetmesi beni ve kurs arkadaşlarımı gerçekten çok mutlu etti. Öğrencimiz zaten kendisi isteyerek yaptı bunu. Hatta biz eğer yorulduysan ya da yapamazsan bırakabilirsin. Hayır dedi, kendisi azimle ve gayretle bunu yapmaya gayret etti.
0: Talat Say'ın kız Kur'an kursu yöneticisi Ayşe Say'ın kursta verilen eğitimler hakkında konuştu.
9: 10 yaşından başlayıp evli olan bayanlarımız da var. Burada hafızlık yapıyorlar. Öğrencimiz buraya geldiği zaman hafızlığı çok istediğini gördük. 13 ayda hafızlığını tamamladı. Hafızlığını bitirdiği zaman sınava yakın bir zaman diliminde acaba sınava hazır mı? İşte yapabilir mi diye bir denemek amaçlı hatime başladık. Kendi de isteğiyle akşama kadar devam etti ve bir günde hatim indirdi.
1: Malatya'dan Batman'a geçiyoruz. Batman'ın Kozluk ilçesinde 13 yaşında hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan ilk kez minberde hutbe okuyup cuma namazı kıldırdı. Akıcı hitabeti ve özgüveniyle cemaatin takdirini toplayan küçük hafız namaz sonrası cami cemaati tarafından tebrik edildi.
0: 13 yaşındaki hafız ilk kez minbere çıkıp cuma namazını kıldırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitimini tamamlayan Harun Aslan, küçük yaşına rağmen gösterdiği özgüven ve başarılı hitabetiyle cami cemaatinin takdirini topladı. Bilge, yatılı hafızlık Kur'an kursu öğrencisi olan küçük hafız, ilçe merkezinde bulunan Hicret Camii'nde ilk kez hutbe okuyup cuma namazı kıldırdı. Aynı zamanda yine 13 yaşındaki hafız Taner Balcı da müezzinlik yaptı. Cuma vakti minbere çıkan hafız Harun'un hutbeyi akıcı, etkileyici ve özgüvenli bir şekilde irad etmesi, cemaat tarafından ilgiyle dinlenirken namazı da usulüne uygun şekilde kıldırması büyük beğeni topladı. Namaz sonrası Batmanlılar hafızı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlka muhabirine konuşan Kozluk ilçe müftüsü Hakan Çağran, eğitim modelinin önemini vurgu yaptı.
10: Bugün burada sadece bir hayat hikayesine şahit olmadık. Aslında bir emeğin ya da doğru eğitim modelinin ne kadar önemli olduğuna şahitlik ettik. Akranları daha yeni yeni hayatı anlamlandırmaya çalışırken hafız kardeşimiz 13-14 yaşlarında hem bizlere hafız olduğunu, hafızlık tacını giyerek hem de cemaatin karşısına çıkarak ilçemizdeki en büyük camimizde hutbe irad ederek yani bizlere ne kadar eğitim modelinin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı.
0: İlk kez hutbe okuyup cuma namazı kıldırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten hafız Harun Aslan, kendisine destek olan hocalarına ve ailesine teşekkür etti.
7: Okulda birlikte hafızlık eğitimimi tamamladım. Bugün Kozluk Merkez Camii'ye geldim. Hutbe okudum hocalarımın yardımıyla. Namaz kıldırdım. Çok mutluyum. Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Okul ile birlikte hafızlık eğitimi zor değil. İsteyen herkes bunu başarabilir.
1: Bu akşam da ana haber bültenimizin sonuna geldik. Haberlerin hazırlanışında ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Halk Avşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Nasihat eyle bendime, yanar oldum şu derdime. Yüreğim, yüreğim ağlıyor yine. Canımın canı Muhammed. Canımın canı.

0: Ayşe radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Hibe herhangi bir karşılık beklemeksizin verilen maldır. Sadaka ve hediye de bu kabildendir. Hibe kabzedildikten sonra, yani karşı tarafın eline geçtikten sonra kesinleşmiş olur. Fakihlerin çoğunluğuna göre verilen malı geri istemek artık mümkün olmaz. Sadece baba ve anne kendi evladına verdiği malı geri alabilir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kişinin hibesinden dönmesi caiz değildir. Ancak çocuğuna bir şey hibe eden baba bundan müstesnadır. Hanefilere göre hibede bulunmak karşılıklı bir şekilde gerçekleşmemişse, yani tek taraflı ise geri dönülebilir. Ancak ebeveyn başta olmak üzere mahrem olan akrabalar birbirlerine karşı yaptığı hibeden geri dönemez.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Şimdi reklamlar.
5: Akyüzler Sigorta sunar.
6: Selamun aleyküm Emin abi.
5: Aleyküm selam Naif abi.
6: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
5: Olmaz olur mu?
6: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Medine Hac malzemeleri toptan ve perakende satış mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
4: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
9: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: İslam tarihi.
15: İslam tarihi.
14: Tarih kapanmayan bir kapı, bitmeyen bir kitap, sonlanmayan bir hayat. İnsanlık var oldukça yazılacak olan bir senaryo. Geçmişten bir ibret, geleceğe yön veren birikimler. Bu birikimleri kimi zaman canlarıyla, kimi zaman adlarıyla, kimi zaman yaptıklarıyla oluşturan kişiler oldu. Örnek şahsiyetler, müstesna şaheserler, eşsiz yapı ve yapıtları günümüze ulaştıran tarihi ve bizleri asıl ilgilendiren yönüyle İslam tarihini, doğuşunu, gelişimini, günümüze nasıl ulaştığını, hangi zorlu sınavlardan geçtiğini, bir ayna gibi yansımalarını sizlere aktarmayı hedefliyoruz.
16: Eşref Selçuk Hoca'nın sunumuyla İslam Tarihi her cuma saat 21'de Radyonuz Çağrı FM'de.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Aziz ve muhterem kardeşler. Bugün son derece önemli bir konu işlemeye çalışacağız. Evet, konumuz insanın yaratılış mucizesiyle ilgili. Bakara suresi 28. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: siz ölüler iken sizi dirilten, yani yoktan var eden, sonra öldürüp tekrar diriltecek olan, sonra tekrar ona döndürüleceğiniz bir Allah'a karşı nasıl kafir olursunuz diyor. Yine Ali İmran suresi 6. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: sizleri annelerinizin rahimlerinde dilediği gibi şekillendiren odur. Kendisinden başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. O izzet sahibi, her şeyi mağlup eden, el aziz, hüküm ve hikmet sahibi olan el hakimdir. Yine Nisa suresinde 1. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: ey insanlar, sizleri tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve o ikisinden de birçok erkek ve kadın türetip yeryüzünde yayan Rabbinizden korkup sakının. Kendisiyle istediğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde gözeteyicidir. Evet, konumuzla ilgili Risale-i Nur Külliyatı'nda Bediüzzaman Hazretleri'nin gerçekten muhteşem ifadeleri var. Onunla sohbetimizi sürdürelim. Yüce Allah'ın Fettah ismini burada izah ediyor. Birinci hakikat, Ayetül Kübra Risalesinden ikinci bab. Birinci hakikat, Fettahiyat hakikatıdır. Evet, Fettahiyat ne demektir? Önce bir onu izah edelim. Yüce Allah'ın varlıklara basit ve şekilsiz maddelerden en güzel şekil ve biçimleri çıkarıp vermesi demektir Fettahiyat. Evet, birinci hakikat Fettahiyet hakikatıdır. Yani Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılmasıdır. Evet, nasıl ki umum kainatın bağistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı çiçekler misillü Fettah ismiyle her birisine münasip bir tarzı muntazam, yani muntazam bir tarz ve bir şahsiyeti mümtaze, muhteşem bir şahsiyet kudret-i fatıra açmış vermiş. Evet, kudret-i fatıra, yani yaratıcı güç sahibi Allah, olağan üstü sanatla benzeri bulunmayan, benzeri bulunmayan yaratan sonsuz güç, kuvvet ve kudret sahibi Allah. Demek ki Fettah ismiyle Yüce Allah her birisine münasip bir tarz, muntazam bir tarz ve bir şahsiyeti mümtaze, muhteşem bir şahsiyet kudret-i fatıra, yani kudret sahibi Allah vermiş, açmış, vermiş. Aynen öyle de, fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin envai zihayata dahi, 400 bin hayat sahiplerine dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir sureti mevzune, yani güzel, zinetli bir suret vermiş ve müzeyyene ve mümtaze vermiş. Yani dışarıda gördüğümüz insanların her birinin yüzü ayrı, sesi ayrı, şekli ayrı, kabiliyeti ayrı. Nitekim İşaret-i İcaz Sefsi'nde de böyle bir örnek var. Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevher ruhunda ekilen ve rakamlara sığmayan istidatlar vardır buyuruyor. Ve Üstad Hazretleri burada Zümer suresinin 6. ayetini gösteriyor bize, dikkatimizi çekiyor. يَخْلُقُكُمْ فِي بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنَّا تُسْرَفُونَ. Evet, Zümer suresi 6. ayet kardeşler, çok çok önemli bir ayettir.
Şimdi bunun tefsirine geçiyor Üstad Hazretleri. Ayetlerin ifadesiyle, yani Zümer suresi 6. ayeti açıklıyor. Ayetlerin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Ayetlerin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi, kudretin en hayretli yani hayret verici mucizesi suretleri açmasıdır. Yani bu gördüğümüz insanların, hayvanların ya da bitkilerin yüzlerini açılması, yapılmasıdır. Bu hikmete binaen Fethi Süver hakikati. Evet, Fethi Süver ne demektir? Suretlerin fethi, yani suretlerin yapılması, açılması, şekillerin ve simaların en güzel bir şekilde yapılmasına Fethi Süver diyoruz. Bu hikmete binaen Fethi Süver hakikati tekrar ile birkaç suretlerde Risalet-i Nur'da ve bilhassa bu Risale'nin ikinci makamının birinci babında 6. ve 7. mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki feni nebatat, yani bitkilere ait bilim dalı, ve feni hayvanatın, hayvanlar ile ilgili bilim dalının şahadetiyle ve tetkikat-ı amikasıyla, evet, tetkikat-ı amikasıyla, yani uzun, derin, detaylı araştırma ve incelemelerin sonucunda bu Fethi Süver'de öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki, evet, bu Fethi Süver'de bu suretlerin açılmasında öyle bir sanat, öyle bir ihata var ki bir tek vahidi ehadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadri mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Evet, çok derin manalar var burada tabi. Biz fazla izah etmiyoruz, size bırakıyoruz. Bu Fethi Süver'de, burayı tekrar ediyorum kardeşler, yani bu suretlerin yapılmasında, açılmasında öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki, yani mesela bilim adamları diyor, yalnız göz 10 milyon tane rengi ayırabiliyor. 10 milyon tane ayrı ayrı rengi ne yapabiliyor? Ayırabiliyor, seçebiliyor. Bu Fethi Süver'de, bu suretlerin yapılmasında öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahidi ehadden ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadri mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Mesela dışarıda insanları görüyoruz. Ne kadar güzel diyoruz. Ne kadar hayret ediyoruz. Ya Rabbi bunları ne kadar güzel yapmışsın. İşte burada diyor ki her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadri mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu Fethi Süver, yani bu suretlerin açılması, yapılması fiili ise her yerde ve her anda bulunan, evet buraya dikkat edin, her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayetsiz derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Mesela bir insana bakın, bunun tersini düşünün. Bu insanlar tek gözlü olsaydı, tek ayaklı olsaydı ne kadar kötü bir durum ortaya çıkacaktı, bir düşünün. Demek ki yapan bakmış, ha buna iki göz gerekiyor, iki ayak gerekiyor, iki el gerekiyor. Bir de aksini düşünün, tek el, tek ayak olarak yaratılsaydı ne kadar kötü durumlar ortaya çıkacaktı, siz düşünün. Demek ki her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadri mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. Çünkü bu Fethi Süver fiili ise her yerde, her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat, bir ihata ister. Ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet, ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Evet,
Mesela mezkur ayetlerin ferman ettikleri gibi, yani az önce anlattığımız sizlere Zümer suresi 6. ayeti tefsir ediyor. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ. Az önce anlatmıştık. Evet, mesela mezkur ayetlerin ferman ettikleri gibi 3 karanlık oda içinde bütün validelerin, yani bütün anaların erhaminde, rahimlerinde insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak, hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan, basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları, yani bitkileri ihata eden bu fethi süver, yani suretlerin açılması hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir burhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir. Şimdi burayı bir daha tekrar ediyorum kardeşler. Çünkü son derece önemli bir konu. Hani zaman zaman toplumda soruyorlar. Efendim, insan ölünce bir torba kemik oluyor. Nasıl dirilecek? Bir de bu insan kendi geçmişine baksın. Daha henüz ortada hiçbir şey yokken Allah onu yarattı. Efendim, bir torba kemik oluyor, nasıl dirilecek? Daha önce o kemik de yoktu, Allah-u Teala seni yaptı. Bakın ne diyor? Evet, mesela mezkur ayetlerin ferman ettikleri gibi 3 karanlık içinde bütün validelerin, bütün anaların erhaminde, yani rahimlerinde insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak, hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan, basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyat ve umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden, yani kuşatan bu fethi süver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir burhanıdır. Çünkü ihata etmek bir vahdettir, şirke yer bırakmaz. Şimdi düşünün kardeşler, dünyanın bütün bilim adamlarını, bütün profesörlerini, en akıllı insanlarını, yani misal veriyorum tabi, böyle büyük bir salonda toplandığını düşünün ve son derece karanlık bir salon, karanlık bir yer. O karanlığın içerisinde bu bilim adamları bir robot, bir heykel, bir resim yapabilirler mi? Acaba bu mümkün müdür? Hem de düzgün olarak 100.000 sene uğraşsalar, o karanlığın içerisinde bu bilim adamları bir robot, bir heykel, bir resim yapamazlar. Ama Allah gördüğümüz bu bütün insanları anne karnı gibi karanlık bir yerde yapmış. Ve şöyle buyuruyor, biz kemikleri bir araya getirdik, onlara et giydirdik. Hadi karanlıkta değil, ışıkta bir resim yapın. Herkes eline bir kalem kağıdı alsın, 10 tane ampul yaksın, o loş ışığın altında bir resim yapsın. Emin olun yine bir göz büyük olur, bir göz küçük olur. Bir kulak diğer kulağa göre daha fazla ya büyük olur ya küçük olur. İşte burada ne diyor? Evet, mesela mezkur ayetlerin ferman ettikleri gibi 3 karanlık içinde bütün anaların rahimlerinde insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı olarak, hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan, basit bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyat ve umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanları ve hayvanları ve nebatları, yani bitkileri ihata eden, kuşatan bu fethi süver, yani suretlerin açılması hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir burhanıdır. Peki bu büyük nimete karşı insanın tavrı nasıl olmalıydı? Kur'an-ı Kerim'ine cevap veriyor. Yüce Allah insanı bir nüfteden, yani bir meniden yarattı. Bir de ne göresin? O insan yaratıcısına karşı apaçık bir düşman kesilivermiş. Nahl suresi ayet 4. Yine Nahl suresi 72. ayette Yüce Allah o insanların tavırlarını şöyle niteliyor. Allah sizin için kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yarattı. Sizi en güzel, tertemiz şeylerle rızıklandırdı. Hal böyleyken batıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Nahl suresi ayet 72. Yine Taha suresi 55. ayette sizi ondan, topraktan yarattık, ona geri çeviririz. Bir kere daha sizi ondan çıkarırız, diriltiriz. Peki
bütün bu bitmez tükenmez nimetlere karşı insanlar nankörlük yaptığı zaman sonuç ne olur? Fussilet suresi 17. ayette Semud'a gelince onlara doğru yolu

Allah'tan istenen budur. Ama buna aksine olarak hem gece gündüz Allah'ın nimetlerinden faydalanacaksın, hem de isyan edeceksin, inkar edeceksin. Bakın bununla ilgili Yunus suresi 32. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: اَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ فَاَنَّا تُسْرَفُونَ. İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? Ne kadar güzel bir ifade kardeşler. İşte o sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Artık haktan ayrıldıktan sonra sapıklıktan başka ne kalır? O halde nasıl sapıklığa döndürülüyorsunuz? Evet kardeşler, sohbetimizi bitirirken son duyurumuzu yapalım. Zümer suresi 6. ayetin tefsiri üzerinde durduk. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden de örnekler getirdik. Mümkünse her Müslüman Zümer suresini, özellikle Zümer suresindeki 6. ayeti iyice okusun, ezberlesin, tefsirine baksın, anlasın ve de aynı zamanda yakınlarına anlasın. Allah'ın ezeli ve ebedi rahmetine emanet olunuz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Ey kendisinden başka ilah olmayan Rabbim! Küfre girmekten, fakirliğe düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Çağrı
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

Peygamberimiz buyurmuştur ki, ikindi namazını kaçıran kimse, çoluk çocuğunu ve bütün servetini kaybeden kimse gibidir.

Mekke'nin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü

vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağına, müşrikler istemese de. Dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti Yüce Resul ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuk, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diye. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusva'nın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar hıçkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

0: Hazreti Abdullah bin Hars radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, benden sonra yakında bir takım sultanlar peydah olur. Kapılarında fitneler develerin yatakları gibidir. Kimseye bir hayır göstermezler. Bir şey verilirse ancak onların dinlerinden bir taviz kopararak verirler.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Fıkhı.
1: Ve fil bakari, sığırda ise, vel ma'zi, keçide ise, yine keçiyle ilgili iki yaş sınırı da sadece Şafii mezhebinde vardır. Keçide ise senetani, iki yılını kesinlikle doldurmalıdır. İki yılını kesinlikle doldurmalıdır. Ve dehalet fi thalitheti, ve üçüncü yıldan da gün almalıdır. Ve fil da'ni, koyunda ise bir yılını tamamlamış olmalı. Ve dehale fi thaniyeti, ikinci yıldan gün almış olmalı. Ya da kıymetli arkadaşlar, şu ön dişlerini, süt dişleri dediğimiz ön dişlerini atmalıdır. Eğer ön dişlerini attığı takdirde, ölev ki bir yaşını tamamlamazsa dahi koyun kurban olarak kesilebilir.
0: Şafii fıkhı.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı Efendim.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak, muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537-726-73-42.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını
0: ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
2: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
13: ...151. Bölüm. Hazreti Ayşe, bir gece yatsı namazını Resulullah Efendimizin imametiyle kıldıktan sonra, yine ondan öğrendiği bir tavsiyeyi yerine getirmek üzere, namaz kıldığı yerde bir müddet daha kaldı. Bu arada tatlı bir ses geliverdi kulağına. Besmele çekmiş, Kur'an okumaya başlamıştı. Bir zaman dinledi. Kulaktan çok gönüllere hitap eden bir sesti bu. Bu ses, vaktiyle Resul-i Zişan Efendimiz'den duyduğu şu mübarek sözleri hatırlatıyordu. Kur'an okuyanların en güzel seslisi, dinlediğiniz zaman Allah korkusu üzere olduğunu hissettiğiniz adamdır. İşte şu anda dinlediği sese bu duygu hakimdi. Koklanan gülden güzel kokunun gelişi kadar belirgin bir duyguydu bu. Hazreti Ayşe bunları düşünerek bir müddet dinledi ve odasına girdi. Seyyidül Enbiya Efendimiz kendisini bekliyorlardı. Neredeydin? Bu soruda tekdir ve azar kokusu yoktu. Sevgi vardı, tatlılık vardı. Ashabından bir şahsın okuduğu Kur'an'ı dinlemekteydim. Benzerini işitmediğim bir okuyuşu ve sesi vardı. Resulullah Efendimiz kalktılar. Sevgili hanımıyla birlikte mescide girdi. Kapkaranlık olan mescitte kimse görünmüyor fakat ses duyuluyordu. Kur'an hakkında en şaşmaz hükmü verecek en büyük muallim, okunan ilahi kelamı dinledi. Sonra hanımına döndü, fısıltı halinde. Bu Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim'dir. Ümmetimin içinde onun gibi bir insan bulunduran Allah'a hamdolsun dediler. Salim, peygamberlerin en büyüğünün kendisi hakkında söylediği bu sözleri duymamıştı. Arkasında kimlerin bulunduğunu da bilmiyordu. Tıpkı etrafını çevreleyen ve büyük bir arzuyla Kelamullah'ı dinleyen meleklerden habersiz olduğu gibi. O sırada Mevlasının kelamını okuduğunu biliyor. Gönlü de Mevlasıyla beraber. Bir gün Resul-ü Muhterem Efendimiz yeni Müslüman olanlar için şu ilanı yaptı. Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b ve Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim. Salim, tertemiz bir hayat yaşayacak. Gıpta edilmeye değer, dürüst bir insan olacaktı. Vakarı, şahsiyeti, Hazreti Ömer gibi bir insanı bile meftun edecekti. Hatta Büyük Ömer son nefeslerini verirken, geride halife olarak tayin etmeyi pek arzu ettiği iki insanın adını zikredecek, fakat ne yazık ki ikisi de rahmeti Rahman'a kavuşmuş olacaktı. Bunlar Ebu Ubeyde ve Salim'di. Bu iki muhterem şahsiyet hayatta kaldığı için doğrudan halife tayinine cesaret edememiş, işi 6 kişilik bir heyete bırakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün 300 kişiden meydana gelen bir kuvvet hazırladı. Ebu Ubeyde'yi onlara komutan tayin etti. Deniz sahiline kadar gitmelerini ve gelmesi beklenen Kureyş kervanıyla alakadar olmalarını emretti. Bu sefere katılan Cabir bin Abdullah hatıralarını anlatırken der ki, ''Yola koyulduk. Resulullah Efendimiz bize bir dağarcık dolusu hurma vermişlerdi. Bir başka yiyecek yoktu. Hazreti Ebu Ubeyde emri ve denetim altında bulundurduğu da bu dağarcıktan herkese azar azar veriyordu. Yiyecek daha da azalınca adam başına bir gün için bir hurma vermeye başladı. Bir hurma, insanın neyine yeter ki diyor ve onu çiğnemiyor, çocukların emzik sorduğu gibi ağzımızda soruyorduk. Fakat gün geldi ki onun da yokluğunu hissettik. Bir tek hurmaya hasret kaldığımız günler oldu. Fakat elimizdeki değneklerle rastladığımız ağaçların yapraklarını döküyor, onları yemeye çalışıyorduk. Açlığın iyice bastırdığı, gözlerimizin kararmaya başladığı bir zamandaydı. 3-5 kişinin bir araya geldiğini, önemli bir işle meşgul olduklarını gördüm. Yanlarına vardım. Kestikleri 3 tane deveyi parçalamakla meşguldüler. Rüya gibi bir şeydi. Pek mükemmel bir ziyafet olacaktı. Çok geçmeden kızartılan deve etleri yolcuların önüne kondu. Allah senden razı olsun ey Kays. Allah sana da babana da ikramını bol yapsın ey cömert arkadaş. Yolculuk tok karınla başladı. Bir müddet sonra verilen molayla herkes etrafa dağıldı. Yine bulduğu ağaç yapraklarını yemeye, hatta kabukları kemirmeye çıkanlar oldu. Bunlar yolculuk başlayalı beri defalarca denenmiş yollardı. Araplar yaprağa habat diyorlardı. Bu sebepledir ki yolcular kendi aralarında birliğin adını koymuşlar, Ceyşül Habat, yaprak yiyiciler bölüğü demişlerdi. çok geçmedi. Kays, yolculara ikinci ikram sofrasını kurmayı başardı. Üç deve daha kesmiş, etler parçalanmış ve dağıtılmıştı. Sefer devam ederken, üçüncü defa develer boğazlandığı zaman komutan Ebu Ubeyde adam gönderdi ve Kays'ı çağırdı. ''Bundan böyle benden izin almadıkça asla deve kesmeyeceksin. Ben de sana izin vermeyeceğim.'' dedi. Cömertçe davranmak güzel bir şeydi. Fakat 300 insanı doyurmak için kesilmiş olan 9 deve bir insan için servet sayılırdı. Kays, ailesinden aldığı terbiyenin gereğini yapmış, Hazreti Ebu Ubeyde ise israfa varan cömertliğin önünü almıştı. Her türlü şartlar altında peygamberlerin en büyüğüyle gönül beraberliğini süslediği bu yolculuk Kızıldeniz sahilinde noktalandı. Dalgaların çırpındığı tatlı görünümüyle deniz gönüllere bir ferahlık getirdi. Sağa sola giden, uygun bir yer arayan birkaç kişi evvela gözlerini sildiler. Rüyada olup olmadıklarını anlamak istediler. Açlık ve yorgunluk insanı hayal alemine daldırmıştı. Fakat ne uyku ne de hayaldi bu. Karşılarında küçük bir tepeyi andıran bir balık yatıyordu. Derhal diğer yolcular haberdar edildi. Görenler hayretlerini gizleyemediler. O güne kadar gördükleri en büyük deve bile bu balığın yanında fazla bir yer tutmuyordu. Ölmüş bir hayvanı nasıl yerlerdi? Aralarında konuştular. Son sözü komutan Ebu Ubeyde söyledi. ''Biz buralara keyfimiz için gelmedik. Resulullah Efendimizin emriyle ve Allah rızasını dileyerek yola çıktık. Yanımızda bundan başka yiyeceğimiz de yok. Bunu yemeye mecburuz.'' dedi. Bu karara itiraz eden olmadı. ''Şunu da yapabiliriz.'' diyecek halleri yoktu. Ayrıca komutanın sözleri de aklın kabul ettiği bir hakikatti. Herkesi bir heyecan dalgası sarmıştı. Kılıçlar çekilip parça parça etler alınırken bir kısmı da ateş yakmak üzere çalı çırpı toparlamaya koştu. Tonlarca ağırlıktaki et yığınından kesilen parçalar ateşte kızartıldı ve günlerdir açlıktan büzülmüş olan mideler balık etiyle doyuruldu. Artık açlık derdi kalmamıştı. İhtimal ki Cenab-ı Mevla kendi rızası uğrunda yola çıkan bu insanlara dev yapılı bir balinayla ikramda bulunmayı murat etmişti. Orada günlerce kaldılar. Acıktıkça kesilen parçalar kızartılıp yeniyor yahut güneşte kurutulup pastırma halinde saklanıyordu. Nihayet bir gün balinanın ortaya çıkan kaburgası dikildi. Bölükte bulunan en büyük deve getirildi, üzerine yükü sarıldı. Sonra kocaman bir geçit gibi duran kaburganın altından hiç dokunmadan geçtiği görüldü. Bu denemenin yapılmasından maksat, gördükleri bu balina hakkında Medine'deki arkadaşlarına bir fikir vermekti. Bekleme müddeti uzuyor fakat Kureyş kervanından haber çıkmıyordu. Geleli bir ay yahut 15 gün olmuştu. Medine'den ayrılırken zayıf ve sıska olan yolda çekilen çilelerle daha da perişan hale gelen bedenler balıkla beslenince dirilmiş, güçlenmişti. Daha fazla beklemede fayda görmeyen Ebu Ubeyde dönüş emrini verdi. Güneşte kurutulan pastırmalar heybelere dolduruldu. Medine'ye doğru hareket edildi. Peygamber Efendimizin huzuruna vardıklarında olanlar anlatıldı. Mahbub-u Rabbül Alemin Efendimiz, ''Bu Allah'ın sizin için çıkarıp hazırladığı bir rızıktır. Yanınızda onun etinden var mı ki? Bize de tattırsanız.'' dediler. Yolculardan biri koştu getirdi ve Fahri Kainat Efendimiz onun kurutulmuş pastırmasından bir miktar yedi. Böylece Seyfül Bahr, diğer bir deyimle Ceyşül Habat seferine çıkanlar hatalı bir iş yapmadıklarını anlamış, içlerinde bir ferahlık olmuştu. Sa'd bin Ubade'nin cömert oğlu Kays, Medine'ye dönünce arkadaşlarından satın aldığı develerin bedellerini ödemiş ve böylece seferde aldığı ecri, mükafatı kat kat artırmıştı. Allah ondan, onunla birlikte sefere katılanlardan, gönülleri onlarla birlikte olanlardan razı olsun. Bir gün Hazreti Hafsa izin alarak babası Hazreti Ömer'i görmeye gitti. Bir müddet kaldı, döndüğünde odasından gelen seslere kulak verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sesiydi. Bir kadınla konuşuyordu. Kapıyı açtığında kadını tanıdı. Mısır Meliki tarafından Resulullah Efendimiz'e gönderilen Mariye'ydi. Hazreti Hafsa iyiden iyiye üzülmüşlerdi. ''Ya Nebi Allah, bu cariyeyle buluşmak için benim evimi mi münasip gördünüz?'' Daha sonra ağlamaya başladı. Nebi Ekrem Efendimiz onu teselli etti. Bir daha böyle bir şey olmayacağına dair söz verdi. Bu hadise ikimizin arasında bir sır olarak kalsın dediler. Hazreti Hafsa bu teklif karşısında ses çıkarmadı. Bu durumda yapılan teklif ve ricayı kabul etmiş oluyordu. Resulullah Efendimiz oradan ayrıldı. Fakat saklı tutulması özellikle istenilen sır onun göğsünü sıkıştırmaya başladı. Bir başkasına söyleme arzusu sanki gönlünü kemiriyordu. En sonunda Hazreti Ayşe'yi bir kenara çekti ve onu anlattı. Artık Hazreti Hafsa hafiflemişti. Bir kalbin alamadığı bilgi iki kalbe bölüştürülmüştü. Bunları anlatırken kimselerin görmediğine, konuşulanları duymadığına son derece emindi. Etrafını çeviren duvarların da kulağı yok ya, hem Ayşe de Hazreti Peygamber'in hanımıydı. Sır ifşa edilmiş sayılmazdı. Çok geçmedi, Cibril-i Emin geldi. Hafsa'nın verdiği sözde durmadığını ve sırrı sır olmaktan çıkardığını anlattı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Hafsa'nın yanına girdi ve onun yaptığını kelime kelime anlatmaya başlayınca Hafsa sendeledi. Resul-i Ekrem Efendimizin sözlerini sonuna kadar bile dinleyemedi. İyiden iyiye şaşırmıştı. ''Bunu sana kim haber verdi?'' dedi. Bu soru şaşkınlığın bir ifadesiydi. Bu soru başkası tarafından sorulsa tuhaf karşılanmaz, cahilliğine verilirdi. Fakat Hazreti Hafsa gibi yıllar yılı Peygamber Efendimizle bir yastığa baş koymuş, Cibril-i Emin'in getirdiği vahye pek çok defa şahit olmuş bir hanım bunu dememeliydi. Seyyidül Evvelin Efendimiz gayet sakin bir sesle, ''Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi bana.'' dediler. Bu cevap yetmişti. Artık Hazreti Hafsa'nın, ''Olamaz, ben bunları Ayşe'ye söylerken kimsecikler yoktu.

bana her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah haber verdi dedi. Ey hanımlar, eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Çünkü hakikaten sizin kalpleriniz kaymıştır. Yok onun aleyhinde birbirinize arka verip yardımcı olursanız, iyi bilin ki bizzat Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, müminlerin salih olanları da, onların ardından bütün melekler de ona yardımcıdır. Eğer o sizi boşarsa, yerinize Allah'a itaatle teslim olan, Allah'ın birliğini tasdik eden, namaz kılan, günahlardan tövbeyle vazgeçen, ibadet eyleyen, oruç tutan, dul ve bakir olmak üzere sizden daha hayırlı olanlarını vermesi umulur. Bu ayetler müminlere ve özel olarak Hazreti Hafsa'ya ve Ayşe'ye karşı bizzat Resulü Rabbül Alemin Efendimiz tarafından okundu. Ayetleri sonuna kadar dinledikten sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'e çevrilen gözlerde. Evet, mücadelemize kaldığımız yerden devam edecek ve sonuna kadar dayanacağız. Hem ne pahasına olursa olsun diyen bir ifade yoktu. Sadece pişmanlık vardı. Sadece cahillik ettik, tövbe ediyoruz anlamına gelen bir hal vardı. Hazreti Hafsa, daha önce babası Ömer'in gelip kendisini uyardığı günleri ve söylediği sözleri hatırladı. Resulullah Efendimiz, belki de seni benim hatırım için boşamıyor. Aklını başına topla. Arkadaşının peygamber yanında değerli oluşu seni aldatmış olmasın demişti. Ya siz Resulullah Efendimiz'e karşı tavrınızı değiştirirsiniz ya da Allah sizin yerinize daha hayırlı olan hanımlarla onun gönlünü alır dediğini hatırlıyordu. Şimdi bir de babası bu işe karışır. Ben sana neler söylemiştim diyerek hakkından gelirse. Fakat Hazreti Ömer'in tertip edeceği ceza ayetlerdeki tehdidin yanında fazla bir şey sayılmazdı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Sülüklühan. Hanili oğlu Mahmut Çelebi ve kız kardeşi Atike Hatun tarafından yaptırılan bu han, ismini avlusundaki çeşmenin çevresindeki sülüklerden almıştır. Tabii şu anda bunlar yok. 1680 yılında yapılmıştır. 3 katlı olan hanın her katında 18 oda vardır. Ama şu anda sadece bir katı bugüne gelebilmiştir. Günümüzde kafe olarak varlığını sürdürmektedir. Böylece hem ziyaret edebilir hem de dinlenip bir şeyler içebilirsiniz.

0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا.
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

İlim denizinden damla damla. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni, abidi sen olursun. Allah'ın yasaklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni, zahidi sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini olursun. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Dağa feryat çökmüş ümmet neylesin? Ecel gelip çatmış insan amelsiz. Yakar bizi tefrikalar çaresiz. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Gel ya Muhammed.

kendisinden başka ilah olmayan, daima diri olan ve varlığıyla tüm alemi ayakta tutan Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe ederim.

0: aslında yazacağım çok şey vardı ama aklımdakilerin hiçbirisini yazamadım. Benden kalan sadece iki satır. İşte onu da sizlerle paylaştım. Bebek ağlama artık, herkes susmaya alışkın. Dünya kör sağır vicdanlar, iyiler kötülere karıştı. Bir annenin acı feryadı insanlıkla çatıştı. Gerçekler acıydı lakin vicdanlar ondan kaçıştı. Nerede kaldı adalet? Bu acı kıyamete delalet. İnceldiği yerdeyiz ya Rab, artık kopsun kıyamet. Bir parça ekmeğe hasret, bugün yarından sefalet. İnsanlık dün susmuştu, yarın değil hayra alamet. Belki bir gün unutulmuş o çocuklar yeniden güler. Masumiyet molozlar içerisinden filiz verir. Dünya susmaz artık, ses olur eller. Kaderine terk edilmiş insanlık hatırlatır sana merhameti. Bir sabah ezanıyla gelir aydınlık. Kar gibi, Selahaddin gibi, Ömer gibi. Ve çocuklar yeniden uyanır sabahlara. Yeni doğan bir bebek gibi.
1: Yeni doğan bir bebek gibi.
0: Yollar var gidilmemiş, umutlar var görülmemiş. İçimde sevdiklerim ölmüş, bir tanesi bile gömülmemiş. Ben bu acıyı kaldıramam, yanıyor canım anlatamam. Faili belli cinayetin, mecalim kalmadı haykıramam. Bana artık güneşi verin, hadi bana annemi getirin. Ne hayallerim vardı oysa, bari onları öldürmeyin. Susmayıp da konuşuverin, tükeniyor bak ümitlerin. İnsanlığın öldüğü gündür, tüm dünyaya haber verin. Şarkı bitti, zulüm devam ediyor.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

0: Enfal Suresi. Medine döneminde Hicri 2. yılda vakî olan Bedir gazasından sonra nazil olmuş olup 75 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Sana ganimetlerin taksimini soruyorlar. De ki, onun taksimi Allah'a ve Resulüne aittir. Onun için siz gerçek mümin iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının. Birbirinizle aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin.

0: Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir. Kendilerine onun ayetleri okununca bu onların imanlarını arttırır ve yalnız Rablerine güvenip dayanırlar.
1: اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: Namazı hakkıyla ifa edip, kendilerine nasip ettiğimiz mallardan hayırlı işlerde harcarlar.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rablerinin nezdinde, cennette yüksek dereceler, mağfiret ve kıymetli bir nasip vardır.

Nitekim pek yerinde ve gerekli bir iş için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman da müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmamıştı.

gerçek apaçık meydana çıktıktan sonra bile, onlar bu hususta seninle münakaşa ediyorlardı. Sanki gözleri göre göre ölüme sevk ediliyorlardı.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
1: Allah iki topluluktan birine sizi galip kılacağını vaat ettiğinde, siz silahsız olan topluluğun, kervanın sizin olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah ise emirleriyle hakkı üstün kılmak ve şirkin kuvvetini yok ederek kâfirlerin ardını kesmek istiyordu ki, o suçlu müşrik güruhu hoşlanmasa da hak olan İslam'ı yücelsin, batıl olan şirki de ortadan kaldırsın.

O vakit siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben size peş peşe gelecek 1000 melaike ile imdad edeceğim diye duanızı kabul buyurdu.

Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz güven duysun diye yaptı. Yoksa gerçekte yardım ancak Allah'tandır, başkasından değil. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.
1: Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükûnet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu.

0: بِالَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.
1: Rabbin meleklere vahyediyordu ki, muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına.

0: Abi.
1: Evet, böyle. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir.
0: ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَاَنَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا
1: İşte ey kâfirler! Bunu gördünüz ya, şimdi tadın bakalım onu. Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var.

Ey iman edenler! Ordu halinde kâfirlerle savaşmak için karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönüp kaçmayın.

0: her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında düşmana arka çevirirse, Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir.
1: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ

0: Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Ey Resulüm! Attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı. Ve bunu Allah müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitir ve bilir.
1: ذَٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ
0: İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah, kâfirlerin tedbirini zayıflatır.

Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz müminlere hücumdan vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyi olur. Yok döner, yine savaşa başlarsanız, biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa, size hiç fayda vermez. Çünkü Allah, müminlerle beraberdir.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı ve Resulullah'ın öğütlerini işitip dururken ondan yüz çevirmeyin.

İtaat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde bir de yalan atıp işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü o düşünmeyen sağır ve dilsizlerdir.

Şayet Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız.

0: Oldu.
1: Bir de öyle bir fitneden sakının ki, o, içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah'ın cezalandırması şiddetlidir.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin.

Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir.

Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar, haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırt edecek bir anlayış kuvveti verir. Sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bir vakitte o kâfirler senin elini kolunu bağlayıp zindana mı atsınlar yahut öldürsünler mi yahut seni ülke dışına mı sürsünler diye bir takım tuzaklar planlıyorlardı. Onlar tuzak kura dursunlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Kâfirler insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için mallarını harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama gayelerine ulaşamayacaklarından bu onlara yürek acısı olacak. Sonra da mağlup edilecekler. İnkârlarında ısrar edenler toplanıp cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip hepsini bir araya yığsın ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır.

Ey Resûlüm! O kâfirlere de ki, eğer peygambere düşmanlıktan vazgeçip, İslam'a girerlerse, daha önceki suçları bağışlanacak. Yok, eğer dönüp tekrar düşmanlığa başlayacak olurlarsa, zaten emsallerinin başlarına gelen haller gözlerinin önünde.

Dünyada fitne kalmayıp, din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer fitneden vazgeçerlerse, onları bırakın. Allah zaten onların yaptıklarını hakkıyla görmektedir.

0: Yok, eğer yüz çevirirlerse biliniz ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Dokuzuncu cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor. Günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet.

Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azdığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Hazreti İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, ümmetin ihtilafı sırasında benim sünnetime tutunan, eliyle ateş tutan bir kimse gibi olacaktır.
1: Bir hadis, bir ders.

Canım, cananım, sevdiceğim, bir tane yârim, yârenim, yavrum, yavrucuğum. Gözlerinde yittiğim, yüzünde sevindiğim, saçlarını özlediğim, kucağımda beklediğim, sıcak, sımsıcak nefesini içtiğim, kalbimde büyüttüğüm, göz aydınlığım, ruh yoldaşım. Çok geç kaldım, biliyorum, geç kaldım. Senin ne anlama geldiğini bilmekte hep geciktim, hep aldandım. Seni seviyorum demeyi hep erteledim, sonraya bıraktım. Bak işte, sana konuşuyorum şimdi, sana yavrucuğum, canparem, biricik teselliyim. Sana söylemedim ama sarıp sarmalaman cennetim oldu benim. İncecik sesin bütün baharların kuş cıvıltılarıydı bana. Yarım yamalak sözlerin ötelerden bin seslenişti bana. Baba dediğinde anlama hep yıldızlar değdi. Omzuma gökler indi. Bakışın ta ruhlar aleminde özlendiğimin habercisiydi. Kırık döküktü hecelerin ama duyduğum en güzel şiirdi. Minicik parmakların avucumda cennete çağıran melektin bana. Canım, canımın içi, kalbimin hiç bitmez sevinci, ruhumun bayramı, bir tanem, sevdiğim, gözleri boncuğum, yüzü cennetim, saçları kara sevdam, yürüyüşü hasretim, dokunuşu serinliğim, kokusu müjdem, meleğim, yavrum, yavrum, yavrucağım. Gözlerin kime bakar şimdi? Babacığını merak eder misin? Annene nazlanmak istemez misin? Ellerimde ellerinin boşluğu büyüyor şimdi. Gözlerimde gözlerinin uçurumu. Kocaman. Ah, kokun çok uzakların hasreti şimdi bana. Sana dokunmuş bir rüzgar gelip de kalbimi ferahlatır mı acaba? Sana bakmış gözler bir gece gelip gözlerime değer mi? Ağlıyorum bir tane. Ağlıyorum. Yo yo, şakacıktan değil bu defa. Koşup teselli etmeni beklemiyorum. Yüzüme saçlarını değdirip gözlerime şaşkınca bakmanı beklemiyorum. Omzuma ellerini koyup beni susturmanı beklemiyorum. Ağlıyorum bir tanem. Çünkü sevgililer sevgilisi de ağlamıştı. Onun ağladığı gibi ağlıyorum. Gülüşünü uzaklara gönderdiği İbrahim'i için o da gözlerinden yaş dökmüştü ya. Yüzümdeki nem İşte ondan yavrucuğum. Yüzünü toprağa emanet etti yavrusu için. O da mahzun olmuştu ya. İnan bana canım, sırf o ağladı diye ağlıyorum. Sen ağlama Emi. Sen ağlama. Sen ağlama bir tanem. Sen hep gül. Gül ki güller açsın cennetlerde. Gül ki güldüğünü bilip ben de güleyim. Kocaman bir teselli çöreklensin yüreğime. Kocaman bir müjde bulut bulut gelsin, yağmur olup sele katsın beni de. Alıp götürsün sana. Belki de İbrahim'in babası, gönüllerin baş tacı, kucağında sevmiştir seni ha. Hep böyle teselli ediyorum kendimi. Canımızın emanetçisi, son nefeste yoldaşımız, en büyük korkumuz ama en güzel dostumuz. Güzeller güzeli meleğimiz. Kim bilir nasıl da güzel göründü sana. Söyle canım, babanın tuttuğu gibi mi tuttu ellerinden? Canımın içi, rüyada olsun fısılda bana. Annen gibi kucaklayıp da mı götürdü seni yurduna? Başını okşadı mı yetimler yetimi gül kokusuyla? Seni sarıp sarmaladı mı? Yavrum, yavrucuğum, belki haddim değil ama ona benden selam söyle, olur mu? Sana salavat getirmeyi babam öğretti bana de, olur mu?
onun gözlerinin içine içine bak Emi. Bak ki bir gece rüyama girsin, senden haber getirsin bana. Müjdeni getirsin. Kalbime kocaman bir bahar serinliği getirsin. O çok iyi bilir babasızlığı da, annesizliği de. Seni anlar. Teselli eder seni. Yetimleri, öksüzleri sevindirmeyi sever o. Tut ellerini onun. Sakın bırakma. Beni kucakladığın gibi kucakla onu. Olur mu ciğerparem? Beni kucakladığın gibi kucakla. Babaların en sevgilisi o. Hiç korkma. Babana sarılır gibi sarıl ona. Yanından ayrılma sakın. Sen bilmezsin yavrum. Ben de bilmezdim. Ama o bilir evlat acısını. Söyle, bize gelsin bir gece ha? Bize gelsin. Cennet kokulu ellerinden tutup bize getirsin seni. Tutsun ellerimizden. Yeniden sevindirsin bizi. Yavrum, bir tanem. Canımın içi. Ciğerpare, kalpsiz. Ruh yoldaşım. Elinin sıcağını özlediğim, kokusu cennetim, bakışı güneşim, dokunuşu baharım, sesi cihanım, yavrum. Değil mi ki seni bana veren, beni de bana verendir. Beni de seni de birbirimize bağışlar elbet. Değil mi ki seni benden alan, seni bana verendir. Beni senin yanında tutar elbet. Canım, canımın içi, o kadar çok sevdirildin ki bana. Kalbini kalbime ısındırana emanet ol emi. Kalbimi kalbine sevdirene emanet ol. Hep orada kal, hep orada ol.

Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktu. Benim için diyorlar ki, ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yok. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ahlarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum. Rabbim cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülerden ve kötülüklerden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim, biz sana sığınıyoruz. Senin adını veriyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor, her şeyi senden, seni ümit ediyoruz. Ya Rab, azabınla beni terbiye et. Bana merhamet et, çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim bilmiyorum. Ne vakte kadar? Beni ne zaman anacaksın? Bilmiyorum. Bana ne zaman sahip çıkacaksın? Evet Rabbim, biliyorum. Değersizim, günahkarım. Bana sen nesin ki diyebilirsin. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerinden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim.

Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Sıkıntılı anlarımda niçin gizleniyorsun? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Herkes kardeşine yalan söylüyor. Ya Rab, bilmiyorum. Yoksa beni ebediyen mi unutacaksın? Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim.

Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygamberlere, şehitlere, salihlere arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Ne bir dost kaldı yanımda, ne bir çiçek açıyor şu yalancı dünyamda. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum.

korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur. Ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır. Ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir. Ama sen hepsinden başkasın. Yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner. Ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat. Amin.

Hazreti Osman şöyle demiştir: dünyaya karşı soğuk olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.

Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.

Hazreti Ebubekir buyurmuştur ki, mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler o zaman bozulur.

Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azam.